anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

0: şey'en in erâde bikum darran ev erâde bikum nef'a bel kânallâhu bimâ te'melûne khabîrâ.
1: Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Mabura.
1: Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır.

0: hakime.
1: Ey Muhammed, andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَث۪يرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ve

0: قَدِيرًا
1: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَلَوْ قَالَ

Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: mi?
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık. İdca

0: وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: لَقَدَ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

0: قَرِيبًا.
1: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.
0: هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا.
1: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter.
0: Muhammed.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yagudzûne asvâtehum.

0: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
1: İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekserhum lâ ya'kilûn.
0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: يَا

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: Fadlen minallahi ve ni'meh vallahu alimun hakim.
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları

0: sever.
1: İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettequllâhe leallekum turhamûn.
0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.
1: Ya

0: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.
1: Ya eyyühellezine amenu cetenibu kethiran.

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: Allahi etkâkum, innallâhe alîmun khabîr.
1: Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.
0: قَالَ

Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İn

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Ey Muhammed, onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: İnne Allaha ya'lemu gaybes semawati vel ard vallahu basirun bima ta'malun.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillah.

0: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. Belki

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.
1: Ve nezzetten.

Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.

0: وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدَ

0: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ
0: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ
0: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٌ
0: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَع۪يدِ
0: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.
1: وَجَاءَتْ

0: أَكَفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ
1: Ona andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
0: وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدٍ
1: Beraberindeki melek işte bu yanımdaki hazırdır der.
0: أَلْقِي

0: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.
1: قَالَ

0: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ أَهْلَ

0: Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?
1: İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehû kalbun ev elqassem'e ve huve şehîd.
0: Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.
1: Yasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'iş şemsi ve qabl el-gurub.
0: Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ.
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ

Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillah.

0: توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
1: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
1: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
0: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
1: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
0: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ.
1: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
0: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ.
1: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
0: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
1: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
0: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِلُونَ.
1: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.
0: اِنَّ

0: sinin.
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: Kânû qalîlen minel-leyli mâ yehce'ûn.
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: Ve bil-eshâri hum yestegfirûn.
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
0: Ve fî emvâlihim hakkun lissâili vel-mehrûm.
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
0: Ve fil ardı ayatun lil muqinin. Ve fi enfusikum efela tubsirun.
1: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
0: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
1: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.
0: فَوَرَبِّ

0: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
1: Hel etâke hadîtu dayfi İbrahîm el-mukramîn.

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
1: فَأَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ
0: Misafir melekler, evet bu böyledir, Rabbin böyle buyurdu, gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir dediler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim! Senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresi, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmetcan'la 7 gün 7 sabahı sunar.
6: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına da Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahda. İyi ki geldiniz. Neye yettiniz? Canlı mülkemin saati 7'yi 2 hatta 3 dakika geçiyor ve yepyeni bir güne, bir cuma sabahında sizlerle beraber başlıyoruz. Ben Mehmet Can, her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Hepinize iyi haberler aldığınız bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıklı, mutlu eden, umut aşılayan haberler olsun niyazındayım. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın size selamı var. Onu da iletmeden şuradan şuraya geçmiyorum. 0507 977 0101'i de tabii hatırlatmam lazım. Lazım ki siz bize arkadaşlık edebilin diye. İlk 30 dakikanın ilk mesajı benim için önemli. Kim erkenden uyandı? Yayının başladığı bu dakika itibariyle, yani 7.02 itibariyle ilk mesajı kim gönderdi? Açın bir parantez, önceden gönderilen mesajlar o gruba girmiyor efendim. Malum yayının başladığı saati itibariyle istirham ediyoruz. Bu dakika itibariyle ilk mesaj kimden, nereden seve seve okuyacağız. Muhteviyatını da pekala sizinle paylaşacağız. Peki ayrıca Radyo İder'in sosyal medya mecralarını da kullanın ya da bizim Instagram'ımız var Mehmetcan Radyo 7 diye, oradan da bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İstanbul'da yer yer sisli, puslu ve nemli bir hava. Dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var. Kent trafiğinde %35'lik oranı görüyoruz, yoğunluğu görüyoruz. Dakika dakika artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun, olur mu efendim? Şimdi duamızı edelim, sonra yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin ve nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini artır. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere bahşet. Onları da boynu bükük bırakma, mahzun bırakma. Sen merhametlisin, sen bonkörsün, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, bana, bize doğru zamanda, doğru yerde hayırlı kapılar aç ne olur. Küle dönmüş gönül bahçemizi rahmetinle çiçeklendir, şenlendir. Yürüdüğümüz yolları El-Hadi isminin hürmetiyle güzelleştir. Kalbimde niyetler var, dualar var. Onları kabul et, beni sevindir. Ben kalbimin meselesini sana bıraktım. Vaatlerimi, umutlarımı, her birini sana bıraktım. Planlarımı, programlarımı sana bıraktım. Ne olur beni hayal kırıklığına uğratma. Ya Rabbi, vekilim sensin, velim sensin. Beni çaresiz bırakma. Yönelişim sadece sanadır. Allah'ım, işimi sana bıraktım, sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Sen bütün çıkmazda olan işlerimi, hayallerimi, planlarımı düzelt. Hayırlısıyla yoluna koy. Beni, ailemi, sevdiklerimi, evlatlarımı, şu anda amin diyen dostlarımızın, dinleyicilerimizin sevdiklerini, evlatlarını, dostlarını, ana ve babalarını feraha çıkar, düze çıkar, bizi sevindir ve zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde ne olur bizi senin intikamını alabilmek için memurun eyle, askerin eyle dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
7: 7 gün 7 sabah.
8: Basından başlıklar.
6: Efendim, maalesef dün İstanbul'da Maltepe'de ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşanmıştı biliyorsunuz. 7 katlı bir apartmanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çökmüştü. Uyuyan bina sakinleri kendilerini bir anda enkazın içinde bulmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 10 kişi, en az 10 kişi sağ olarak enkazdan çıkartıldı. Enkazda kalan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Facia ile ilgili soruşturma kapsamında en az 3 kişinin gözaltında olduğu haberi var. Maalesef yeni gelişme bu. Can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz altında şu anda hiç kimsenin olmadığı kaydediliyor. Cevizli Mahallesi'ndeki enkazda çalışmalara yüzlerce personel katıldı. Çevredeki binaların 3 binanın da tedbir amacıyla tahliye edildiği vurgulandı. Ve toplamda 55 vatandaşın güvenli bölgelere alındığına işaret edildi. Sevgili dinleyiciler, binanın mal sahibi 2016 yılında vefat etmiş. Başsavcılık başlatılan soruşturmada binanın mimarı HB ile şantiye şefi MO'yu ilk etapta gözaltına almıştı. Binanın en az 2 katının ise kaçak olduğu ifade ediliyor. Maalesef ki bu durum durumu değiştirmiyor. Son durumu değiştirmiyor. Ayrıntıları şöyle.
4: Gecenin sessizliği bir anda bozuldu. 7 katlı bina 3 katından çöktü. Sokağı toz duman kapladı. Apartman sakinleri ne olduğunu anlayamadan enkazla karşı karşıya kaldı. Sarsıntıyla birlikte mahalleyi büyük bir korku sardı.
9: Deprem oluyor zannettim. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani. Bomba mı patladı desem ne?
4: Vatandaşlar soluğu komşularının yanında aldı. Enkazda mahsur kalanlar pencerelerden tek tek çıkarıldı. İhbarla birlikte ekipler bölgeye akın etti. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerinde görev aldı. 30 kişinin yaşadığı binanın üst katında bulunanlar itfaiye merdivenleriyle tahliye edildi. Alt bölümlerde mahsur kalan 15 kişi için saniyeler bile önemliydi. Arama kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden enkaza girdi. Yaşama ulaşmak için molozların arasından koridor açıldı. Ekipler kısa sürede yaralılara ulaştı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi güçlükten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiler. Enkazın yeniden çökme ihtimali çalışmaları güçleştirdi. Her adım kontrolle atıldı. Saatler geçmesine rağmen enkazdaki 5 kişiden haber alınamadı. Kurtarma ekipleri bunun üzerine çevrede tam sessizlik sağlanmasını istedi. Sesler kesildi, cihazlar devreye girdi. Arama kurtarma köpekleri de enkaz başında çalışmaya başladı. Ekipler taşların ve beton parçalarının arasında gelecek bir sesi bekledi. Bir nefes, bir yaşam belirtisi arandı. Ancak beklenen ses gelmedi. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan bedenler ekipler tarafından dışarı taşındı. Bu kez kayıp kişiye ulaşmak için seferberlik başladı. Sadece çöken bölüm değil, binanın ayakta kalan katları da tek tek kontrol edildi. Güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Binanın bulunduğu sokağa çıkan güzergahlar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının güvenli yürütülmesi için çevre geniş bir şeritle kapatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de bölgeye geldi. Sahadaki çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililerden devam eden kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
10: AFAD koordinasyonunda bütün ekipler el birliğiyle çalışıyorlar. Binanın yan yatmaya başladığını görmüştük. Binanın yıkılma riski artınca yükün enkazın üzerinde kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Yıkılan bina hariç 3 bina boşaltıldı.
4: Facianın ardından adli soruşturma da başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Çöken yapının mimarı, şantiye şefi ve binanın altındaki atölyenin sahibi gözaltına alındı.
6: Efendim, 4 katın kaçak olduğu bilgisi teyit ediliyor. 2 kat olarak, en az 2 kat olarak anons etmiştik. 4 kat o koca apartmanda kaçak olarak inşa edilmiş. Kolonlarında korozyon olan binanın alt katındaki tekstil mağazasında Nisan ayında çatlaklar oluştuğu, ancak kentsel dönüşümde uzlaşılamadığı için önlem alınamadığı ya da alınmadığı ifade ediliyor. İlginç bir ayrıntı daha var. Çöken binanın yanındaki 3 bina da boşaltılmıştı biliyorsunuz. Onlar da mühürlendi. Yani binaya girişler yasak. O 3 binaya da girişler yasak, insanın aklına çok sayıda soru işareti geliyor. Çökmenin tam olarak sebebi alınan karat örneklerinden vesairelerden sonra bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşılacaktır ama insanın ilk etapta aklına gelen çok soru oluyor. Kentsel dönüşüm kurbanı yani. Enkaz altında kalan Mesut Bilence ve ailesinin evleri kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce çöken binaya taşındığı öğrenildi. Ailenin yeniden yapılan evi ise çöken binanın yalnızca 2 sokak arkasında. Bilece'nin 3 çocuğu enkazdan kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Eşi ve bir misafiri de ekiplerce kurtarılmıştı. Geç saatlerde Bilece'nin cansız bedenine ulaşıldı. Radyolarını henüz açanlar için söylüyorum. Can kaybı maalesef 5'e yükseldi ve enkazda 39 yıllık o binanın enkazında şu anda hiç kimse kimsenin kalmadığı ifade ediliyor. Zaten iş makineleri de çalışmayı sürdürüyor. Bina yerle bir edilmiş vaziyette, moloz yığınlar arasında iş makineleri dolaşıyor şu anda. Maalesef 5 can kaybımız var. Başımız sağ olsun diyelim. Ders çıkartır mıyız bilemiyorum ama bilginiz olsun diye ayrıntıları paylaşıyorum sizinle. Şimdi Milliyet Gazetesi'yle turumuza başlamış olalım. Bağcı'yı dövme diplomasisi Ege ve Doğu Akdeniz sınırında Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan GSI projesinde Ankara ve Atina arasında bir satranç, adeta bir satranç oynanıyor. Beklenti hukukun uygulanması. Yunanistan'ın önceliği elektrik kablolarının döşenmesi mi yoksa Türkiye'nin bölgeye gelecek Fransız gemilerine müdahalesiyle yaşanacak bir kriz mi? Tam bir amaç Bağcı'yı dövmek mi yoksa üzüm yemek pozisyonu mu, yani bunu bilmiyoruz. Buna karşı Ankara'nın beklentisi kendi deniz yetki alanında çalışacak geminin bandırasını taşıdığı ülkenin diplomatik temasa geçip işbirliğiyle koordinasyonunun sağlanması. Bu uluslararası hukukun ve uygulamanın bir gereği. Yunanistan aciz bir paçavra olarak birilerinin sırtına, omuzuna binerek dayılanmaktan çok hoşlanıyor. Birilerinin eline tutuşturduklarıyla bizimle güya sürtüşmekten hoşlanıyor. Lakin vakti saati geldiğinde o birilerinin desteği ve omzu ve sırtı bulunmayabilir. Geç bulunabilir. Geç bulunduğunda da iş işten pekala geçmiş olabilir. Anlatacağız ayrıntılarını. En çok Ankara boşanıyor. TÜİK verileri bunlar. 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk 10'da Ankara var. Ankara'dan 4 ilçe. Çankaya ve Keçiören ilk 2 sırada yer alıyor. Yenimahalle ve Mamak listenin son 2 sırasında. Boşanma, ekonomik pozisyon dengesi, boşanma, sosyolojik taban gerçekliği, kültürel gerçeklikler, etnisite vesaire gibi oranlar ve orantılar var tabii. Palamut yolculukta pahalandı. Türkiye'de palamut avında son yılların en büyük bolluğu var. Ancak Karadeniz bölgesinde toptan fiyatı 30 liraya kadar düşen palamut İstanbul'a gelince, diğer büyük şehirlere gelince birden 200 liraya kanatlanıyor. Yani 30, 60 oluyor, 90 oluyor, 120 oluyor, 150 oluyor, 180 oluyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Nakliye deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Palamutun avlanma maliyetinin ve tüketilme maliyetinin de yükseldiğine işaret ediliyor. Sizin orada ne kadar fiyatı bilgisi olan var mı? Fon teklifi meclise sunuluyor. Bugün önemli. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle alakalı yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yapıldığı ve piyasa koşulları üzerinde kazanç elde edenlerle isteğe bağlı iade mekanizmasının oluşturulacağı ifade edilmiş. Tugay bizim için haindir. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için söyledi bunu. Cemil Tugay'a sert çıktı. İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için, bizim için kendisi haindir. AK Parti içinde bir kukladır. Kişisel zaafları, kendisine sorulan dosyalar, karakter zafiyeti üzerinden gösterdiği acziyet, kendini, iradesini rehin düşürmüştür diyor Özgür Özel. İyi de Cemil Tugay'ı siz ve partiniz aday yapmıştınız. Hatta gururlanarak ifade etmiştiniz ki sütte leke vardı, Cemil Tugay'da yoktu. Ben aday yapmadım ki. Furkan, sen mi aday yaptın Cemil Bey? Yapmadın, güzel. Demirbaş krizi büyüyor. CHP ile Yeni Parti arasında Demirbaş krizinde örgüt binaları ve teşkilatlarının demirbaşlarına kayıtlı araçla eşyaların tespiti için çalışma başlatan CHP kurmayları, teslim edilmemiş araçlar var. Yaklaşık 38 araç hurdaya terk edilmiş. 100'e yakın kaza yapmış araç var. Telefonu, masayı, sandalyeyi götüren bile var diyor. Götürürler efendim. Her şekilde götürürler. Fon meselesinde de öyle oldu. Fonda 1 milyon liraya kadar parası olan küçük yatırımcıların ödemeleri başladı. Ödemede hazine kaynağı kullanılmayacak. Tekrar ediyorum. Küçük yatırımcıların ödemelerinde hazine kaynağı kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzer olayların yaşanmaması için düzenlemelerin yapıldığını söyledi.
11: Öncelik küçük yatırımcıya verilecek. Ara ödeme 1 milyon lirayı aşmayacak.
12: Önceliği biz para piyasası fonlarına ve tabii ki küçük yatırımcılara verdik. Bunun yasal altyapısı da hazırlanıyor.
11: fon mağduriyetine ilişkin tasfiye planı işleme alındı. 17 fondaki 43.643 yatırımcının hesabına paralar aktarılmaya başlandı. Ödemelerde net yatırım tutarı esas alınacak.
12: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43.000 fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
11: Tasfiye sürecinde yük hazinenin üzerinde olmayacak. Paralar el konulan fonlardan ve şirket varlıklarından karşılanacak.
12: Düzenlemeler yapıldı. Hukuk önünde tamamı hesap verecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak.
6: Ekonomimiz şoklara karşı dayanıklı ifadesi de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı'nın cümlelerinden sadece biri. Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme, üretimde dışa bağımlılığın azalması, mali disiplinin korunması başta olmak üzere önemli değerlendirmeler yapıyor. Enflasyon ve cari açıkta önemli bir düşüşün kaydedildiği, 17 fonun tasfiye edildiğini, 43 bin katılımcıya paralarının ödendiğini söylüyor. Bankacılık sektörümüz güçlüdür. Ziraat Bankası Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın ifadesi. Yerli üretime desteğimiz sürecek diyen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'in açıklaması, yatırım ve üretimin yanındayız diyen Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aslan'ın cümleleri de haberle zenginleştirilmiş. Şimdi Fransa'da Müslüman okuluna kilit. Bizi Fransa'da da çok sayıda dinleyen dostumuz var. Gurbetteki dostlarımız onlar bizim. Fransa Müslümanlara yönelik yeni bir ayrımcılığa imza attı. Creil şehrinde Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı Gazali isimli bir özel okul mahkeme kararıyla 6 ay süreyle kapatıldı. Kapatma deyince Üsküdar AK Parti'ye geçince McDonald's mühürlendi. Üsküdar'da vatandaşların bir yıldır süren boykot çağrılarının hedefindeki şirketin şubesi belediyenin Saadet Partisi'nin desteklediği CHP'den AK Parti'ye geçince mühürlendi deniyor sevgili dinleyiciler. Belediye CHP'den AK Parti'ye geçince mühürlendi. Burada bir sopada haberde Saadet Partisi'ne sallanmış, görüldüğü gibi Yeni Akit'te vardı bu haber. Peki diğer gazetelerde hangi haberler ön planda? Hürriyet gazetesi, doruklarda obezite 4 katına çıktı. Maalesef kötü sinyaller bunlar. Dünya Sağlık Örgütü 5-9 yaş arasında 70 milyon kişiyi inceledi. Çocukları öncelikli olarak hedefe aldı. 10-19 yaş arasında 100 milyon ergenin obezite ile yaşadığına işaret ediliyor. Tam 170 milyon çocuk obez. Dünya öyle çelişkilerle dolu bir yere dönüştü ki bir anda obez çocuklar ve gençler, diğer yanda bir dilim ekmeği bulamayan milyonlar ve zulme uğrayanlar. Bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana tam 4 katına çıktı ve %8'e yükseldi. İlk etapta çok yönlü bir yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. İlaç tedavisi ise eğer istenen sonuca ulaşılamazsa sadece 10-19 yaş grubu için mümkün. Çocuklardaki obezitenin 4 katına yükseldiği haberi çarpıcı. Efendim, hakem soruşturmasıyla sarsılan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün saat 15'te toplanacak. 3 kritik kararın alınması bekleniyor. Olağanüstü seçim kararı görüşülecek olan kurulda 2 kişinin istifa, 14 kişinin de göreve devam etmesi bekleniyor. 4 kişi ise kararsız. Kurul ayrıca Merkez Hakem Kurulu'na yeni bir başkan seçecek ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın kaderi de belirlenecek. Ben Montella ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel iş ilişkisiydi. En nihayetinde milli takımı getirdiği yer ortada. Başarı ya da başarısızlık baktığınız yere göre değişir ama benim baktığım noktadan başarı falan yok. Uluslar Ligi'nde 4-0'ı makul göremem. 4 maçta kalemizde, filemizde gördüğümüz 11 golü makul göremem. Kusura bakmayın. Yani dolayısıyla da bir başarıdan bahsetmek mümkün değil. Sonra bir çözüm de bulmak zorundayız. Dönüşemedi, göçtü diyerek veriyor Hürriyet gazetesi. Sesimi duyan var mı İstanbul Maltepe'deki hadiseye işaret ederek. Yapı güvenliği konusundaki tartışmalar tabii ki yeniden gündemde. Uzmanlara göre binalarda çökme riskini arttıran unsurlar var. Kolonlara yapılan müdahalelerde taşıyıcı sistemi zayıflatan önemli risklerden biri. Peki binaların güvenliğini nasıl sağlayacağız?
11: İstanbul Maltepe'de çöken bina yine birçok soruyu akıllara getirdi. Çatlak duvarlar, kesilmiş kolonlar ve dahası. Binanın neden çöktüğü netleşmedi. Ancak uzmanlar çökebilecek binalar için 4 unsura dikkat çekti.
13: Sebepleri 4 kelime olarak özetlersem, birincisi beton dayanımının zayıflığı, ikincisi denetimsizlik, üçüncüsü zemin etkisi, dördüncüsü de aslında kaçak katlar.
11: Kolon kesikleri de onlardan biri. Kesik kolonlar binaların temeline bindirilen yükü etkiliyor. Ardındansa istenmeyen durumlar meydana geliyor. Binalar yükü taşıyamayıp çöküyor.
13: Bu kolon kesme işlemi yapılan yerlerde eğer böyle bir müdahale varsa vatandaşlarımız hızlıca belediyeye başvurmaları gerekiyor. Kolon kesildiğinde ne oluyor? Binanın taşıyıcı sistem dengesini bozuyoruz. Yani binanın güvenle yükünü zemine aktarması gerekir. Bu zemine yükü aktarırken düşey taşıyıcılarımız bizim kolonlardır. Zaten beton dayanımı zayıf olan bir binada sen ortadan bir kolonu aldığın zaman binanın zaten yıkılmasına sebep oluyorsun. Çünkü yük dengesini bozuyorsun.
11: Apartman dışının gösterişli olması her zaman iç malzemesinin dayanıklı olduğunu göstermiyor.
13: Binalarımızda son yıllarda ısı yalıtım amacıyla mantolama dediğimiz bir önlem alınıyor. Ya yani burada amaç binayı iyi göstermek değil, tamamen ısı yalıtım amacıyla yapılan ya da dışarıdan binanın riskli olduğunu gizlemek amacıyla yapılan bir işlem. Burada yapılan işlemin binaya taşıyıcılık anlamında hiçbir katkısı yoktur. Yani binaya herhangi bir şekilde güç getirmez, binayı depreme karşı korumaz. Sadece dışarıdan bütün kusurları gizlemiş olur.
11: Binalarda çökmelere ya da yıkılmalara karşı ne gibi önlemler alınmalı?
13: Binalarda denetim zaten vatandaşlarımız, yani özellikle Türkiye'de gerekli bir sistem. 3 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir belli periyotlarda binaların denetlenmesi, eğer aykırı bir imalat varsa ciddi cezalarla bunların caydırıcı hale getirilmesi gerekir.
6: Fon iddiasına sert yanıt geldi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'le ilgili fon iddiasında bulundu. Göktaş çok sert yanıt verdi. Sevgili dinleyiciler, iddialarınızı ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım dedi. İddialar iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevinizi bırakacak mısınız diyerek resti çekti. Aynı şekilde Ömer Bolat'ın da Ticaret Bakanı'nın da adli makamlara müracaat ettiği ifade ediliyor. Ümit Özlale iddialarıyla ilgili. Yapay zeka WhatsApp mesajlarınıza ulaşabilir mi? Ne dersiniz? Sizce mümkün mü efendim böyle bir şey? Gelişmiş sohbet gizliliği kullanıcılar arasında yeni bir tartışmaya neden oldu. WhatsApp grup yöneticileri bu özelliği işlevsel hale getirmezlerse yapay zekanın grup sohbetlerine, telefon numaralarına, kişisel verilere erişilebileceği iddia ediliyor. Öyle iddialar var ki insan milyon kez düşünüyor o programı kullanırken ya da düşünmeli. Milat gazetesi, bina çatlak, en az iki katı kaçak diyor ki dört katının kaçak olduğu ifade ediliyor. Sonradan ekleniyor. Tabii binayı başlatıyorsunuz, ardından demirleri yukarıda açık bırakıyorsunuz, geçici bir çatı uyduruyorsunuz. Sonra birinci katı çıkıyorsunuz kaçak olarak, sonra iki, sonra üç, sonra dört, sonra çökme, sonra can kaybı. 5 kişi hayatını kaybetti. Sevgili dinleyiciler, yaralılar var. Onların da hastanelerde tedavileri sürüyor. 7 bakanlığın eylem planı gazetede mevcut. Okullardaki şiddet olaylarına karşı 7 bakanlık birleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin eylem planı hazırlandığını söyledi. Güvenlik tedbirleri Şubat ayına işaret ediyor. Ebeveynlere sosyal medya uyarısında bulunuyor o 7 bakanlık. Günde 65 bin araç geçiyor. Ulaştırma ve altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu Bakan Abdülkadir Uraloğlu. Yap işlet devret projelerinin devlet için karlı olduğunu söyledi. Osman Gazi Köprüsü'ndeki 40 bin araçlık garantiye karşılık günlük 65 bin aracın geçtiğini söylüyor. 40 bin araca garanti verilmiş ama zaten Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu Bakan

gönderilmeli. Proje ortağı olduğumuz işten atıldık, çıkartıldık. Yatırdığımız para bize iade edilmedi. F-35'ler yerine F-16'ların modernizasyonu ya da yenilenmesi yahut yenilerinin temin edilmesi talebimiz karşılıksız bırakıldı. Ve bu durumda bize Marco güvenin diyor ve Başkan Trump'ın sarı, kirli, delik deşik, yapışık ve tutarsız başkanın Trump'ın Türkiye sevgisinden bahsediliyor. F-35'leri vermek istediğine dair bir haber hazırlanıyor. Haber böyle, inanmak inanmamak sizin elinizde. Londra'yı tahtından indirdi. Amerikan kanalı CNN İstanbul Havalimanı'nı haberleştirdi. Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı ünvanını ele geçirdi diye haber yaptı televizyon. Gelecek yıllarda da rakipsiz hale geleceğini de ısrarla dile getirdi. Ongun'a 10 milyon liralık rüşvet çeki. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren iş adamı Cüneyt Yakut, reklam ihalesi karşılığında Murat Ongun'a 10 milyon lira verdiğini söylüyor. Milyonlar, milyarlar havalarda uçuşmuş ve maalesef uçuşuyor. Kasa yakalandı. Yunanistan'da gözetim altında. İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olduğu söylenen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat sahasından olmak üzere tam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasının en kritik ismi için iade işlemlerine çoktan başladı sevgili dinleyiciler. 40 gün süreyle tutuklansın talebi de aynı şekilde iletiliyor. Yeni isimler, yeni ifadeler, yeni itirafçı beyanları, imzalı, isimli, kaşeli öyle diyelim varken Ekrem İmamoğlu'nun işi içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Umut her geçen gün azalıyor İmamoğlu ve ekibi için. Peki, annemin duası eşimin desteğiyle AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararında ailesinin verdiği desteğin etkili olduğunu söylüyor ve annesinin duasına eşinin desteğine işaret etmiş. Sabah gazetesi. Sonsuz kaydırma sınırlandırılsın. 15 yaş altında sosyal medya yasağı 1 Kasım itibariyle başlayacak. Uzmanlara göre tek başına yasak yeterli değil. Adam'ın raporuna göre sonsuz kaydırma gibi bağımlılık yapan tasarımlara da sınır getirilmeli deniyor. Bunu uluslararası haliyle meşhur şirketin kabul etme ihtimali var mı ya da o şirkete rağmen yerel olarak yapılabilir mi? Tekniğin sahipleri ya da teknolojinin sahipleri herhalde cevaplar verirler. Bastonla geldi, kelepçeyle gitti. Ölümlü kazaya neden olan sürücünün mahkeme kurduğu tiyatro hakimin dikkati sayesinde bozuldu. İstanbul'da alkollü araç kullanırken can alan Berkay Beyaz mahkemeye bastonla geldi ve beraatini istedi. Bir mahkeme üyesi yürüyemiyorum diyen zanlının Instagram'ına girince foyası ortaya çıktı. Düğününde oynarken ve araba sürerken görülen Beyaz tutuklandı sevgili dinleyiciler. Adam yürüyemiyorum diyor, oynayamıyorum demiyor ki, oynuyor. Araba süremiyorum da demiyor, sürüyor, dalga geçiyor. Halk arasında bunun başka ifadeleri de var ama sosyal medyanın içeriklerine dikkat etmek gerekiyor. Kim, nerede, hangi açıdan neler yapıyor çünkü delilliyor, tam anlamıyla delilliyor. Efendim. 187 milyarı geri ödeyin fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TBSF'ye en çok kar eden 214 kişilik listeyi iletti. 187 milyar liralık fahiş kar tebligatla geri istenecek denecek haberde. Takvim gazetesi. Süper Lig'e dönüş 19 günlük aranın ardından Süper Lig yeniden başlıyor. 7. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa mücadele edecek ve karşılaşma bu akşam saat 20'de başlayacak. İsmail Kartal İspanyol yıldızına %60 seviyesinde güveniyor. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Asensio için yine bir kararsızlık içinde. İspanyol yıldız hazırım derken tecrübeli hoca henüz %60 kapasitede yorumunu yapıyor. İsmail Hoca ile Asensio'nun yıldızlarının barışmadığını Sağır Sultan duydu. İzmir'in umudu var. Takvim böyle duyurmuş. Ege'nin incisinde vatandaşların beyanları. Hükümete uyum vatandaşa yarar. Kente yatırım ve hizmet gerekiyor. Çözüm geleceğe inancım tam. Çok güzel bir İzmir bizi bekliyor. Körfez'deki kokulardan kurtulabiliriz belki. İzmir'in sorunlarına çözüm gelecektir şeklinde İzmirlilerin ifadeleri gazetenin ilk sayfasına taşınmış. Peki bir başlık daha paylaşalım. Onu da aktardım.

0: olduktan sonra ilk 30 dakikanın ilk mesajını beraber öğreneceğiz. Lezzetin başkenti. Gaziantep'te Kültür Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde yapılan gastronomi festivali başladı. 11 Ekim'e kadar sürecek etkinliklerde yemek ve müzik ziyafetlerinin sunulması planlanıyor. Böyle bir dünya da var yani. Her bir tarafta acılar, çelişkiler, fonlamalar vesaire vesaire konuşulurken bir tarafta da gastronomi yiyelim, içelim, gezelim. Tabii efendim, yani eğlenelim türünden bir dünya da var. Saat 7.30 oldu. Şimdi ilk mesajı öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'e bakıyoruz biliyorsunuz ağırlıklı olarak ki bulduk. Gaziantep'ten Radyo 7 bir ayrıcalıktır diyorum, başka da bir şey demiyorum demiş Asiye Hanım. Asiye Aytop, çok teşekkürler. Sürücü kursundayız. Her zaman Radyo 7 açık burada diyor. Hem yolunuz açık olsun, hem işleriniz kolay gelsin, hem de daima bekliyoruz dedikten sonra devam edeceğiz. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana kaya.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Umran
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: ederim.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %45 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu ve Avrupa'ya geçişlerde akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hassal'a, Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinliyorsunuz. Kentte İstanbul'da trafik şimdiden %47 ki saat şu anda daha 7.35. Çoktan mücadeleye başladınız biliyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde, evlerde, hanelerde, dükkanlarda, servislerde, dışarıda sorumluluklarınızı yerine getirmek üzere mücadele başladı. Allah tertemiz kazançtan ayırmasın diye ekleyelim. Çok mesajınız geliyor bu arada. Hem İstanbul'da Maltepe'de çöken ve maalesef ki 5 cana mal olan dünkü hadiseyle alakalı hem de diğer haberlerle alakalı görüşleriniz var, önerileriniz var, tecrübeleriniz var. Ara ara onların her birine döneceğiz söz. Dün 65 bin aracın geçtiğini söyledi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Yap işte devlet projelerinin devlet için karlı olduğunun altını çizdi. Osman Gazi Köprüsü'ndeki 40 bin araçlık garantiye karşılık günlük 65 bin aracın geçtiğini dillendirdi. Hatırlayın lütfen, inşası esnasında yatırımın ölü olduğuna ve devlet hazinesinin buradan boşaltıldığına dair iddialarla beraber kim buraları kullanacak kardeşim diye soranların sayısı da az buz değildi. Şimdi günde 65 bin araçla beraber herhalde o sorunun içi boşaldı. Abdülkadir Uraloğlu, Çerkezköy Kapalı Kule Hızlı Tren, Kapı Kule Hızlı Tren hattı projesine dair de konuştu. Uraloğlu, Avrupa pazarlarına çok daha hızlı, çok daha rekabetçi şartlarda erişimin sağlanacağını vurguladı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teşrifleriyle Çerkezköy Kapı Kule Hızlı Tren hattını hizmete açarak Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve orta koridorun batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu orta koridorun Avrupa'daki ucu Halkalı Kapıkule hattını sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla inşallah taşlandırmış olacağız. Değerli arkadaşlar, günümüzün dünyasında ulaşım sadece iki noktanın birbirine bağlantısı, birinden diğerine varmak değil, yükün, yolcunun ve zamanın en verimli şekilde yönetilmesi anlamına da ayrıca gelmektedir. Küresel ticaret hatlarını yeniden şekillendiren bu dönemde demiryolu, mesafeleri kısaltmanın ötesinde sanayi bölgelerini pazarlara bağlayan, sınır geçişlerini hızlandıran ve ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik bir altyapı haline gelmiş durumda.
1: Dedi Bakan Abdülkadir Uraloğlu, duydunuz, işittiniz. Aynı zamandır da kendisinin sesini doğrudan haberlerde işitemiyorduk. Bu da vesile oldu. Şimdi biraz mesajlarınıza dönelim. Ahmet Bey bizi nereden? İskenderun'dan dinliyor. İşimize sizinle başlıyoruz diyor. Selamlar gönderiyoruz. Torba kaset bölümündeyim ben diye de ekliyor. Kolay gelsin diyelim. Hayırlı cumalar diyen Davut Doğan'a çok teşekkürler. O bizi Ankara'dan dinliyor. Ankara'ya sevgiler. İzmir'de Hüdaverdi Bey var. Ona da sevgiler. 90'lı yılların sonunda doğduğumdan bu yana sizi dinliyorum diyor. Vallahi bravo. Yani 98-99'da başlayan yayını, radyo yayınını bırakmadan evelallah o iple sarılarak devam etmek, tebrik ediyorum sizi. İzmir'de diyor başkanın önemli bir adımı oldu diyor. Bu belediye başkan seçimi meselesinden ziyade transferi meselesine işaret ediyor. Mehmet Salih Bey çok teşekkürler. Gece saatlerinde Kur'an tilaveti var mı diyor. Sabaha karşı diyelim Mehmet Bey. Saat 5 civarında başlıyor ve 6'ya doğru da nihayete eriyor. Cüz cüz ilerliyoruz. Takibi de oradan yapmanız mümkün. Avusturya'ya selamlar. Yusuf Bey bizi dinliyor. Yusuf Keskin hayırlı cumalar diyelim. Bir mesaj daha okuyalım. Aksaray'da Esma Hanım bizi takip ediyor. Valla bizim burada enflasyon düşmedi. Bakan düştü diyor ama diye eklemiş. Bu hesabı neye göre yapıyorlar acaba diye soruyor. Bizim orada da düşmedi. Yani markete, çarşıya, pazara giden, fiyatları bilen, lüzumu halinde de dolaşan bir arkadaşınızım, ağabeyinizim, kardeşinizim ve pekala durumdan haberdarım. Türkiye'de fiyat terörü, etiket terörü devam ediyor. Gerçekten öyle. Yoksa 3 liraya, üreticinin elinde 3 liraya, 4 liraya satın alınmayı bekleyen elma markette nasıl 60, 70, 80, 90, 100 lira olsun ki? Bunun adı etiket terörü değilse başka ne? Kestirmek zor. En fazla boşanan ilçeler açıklandı. Olmasaydı keşke ama bir Türkiye gerçeği. TÜİK, Türkiye genelinde 2025 yılına ilişkin boşanma istatistiklerini ilçe bazında duyurdu. 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk 10'da Ankara'dan 4 ilçe bulunuyor sevgili dinleyiciler. Bunun da top 10'unu yapmışlar, listelemişler. Bir numarada Ankara Çankaya var. Sonra Ankara'nın Keçiören ilçesi var. Antalya sonra 3. sırada Muratpaşa ilçesiyle, sonra 4'te İstanbul Kadıköy'ü görüyoruz, 5'te Adana Seyhan, 6'da İstanbul Esenyurt, 7'de Bursa Osman Gazi, 8'de Antalya Kepez, 9'da yine Ankara Yenimahalle ve 10'da da Ankara Mamak'ı görüyoruz. En fazla boşanan ilçeler, resmi veriler tabii referans alınarak haber hazırlanıyor. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir canlı yayına katıldı. Okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Bakan Tekin, Şubat ayından itibaren farklı bir güvenlik modeliyle kamuoyunun karşısına çıkacaklarına işaret etti.
0: Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor. Yaşanan olayların ardından eğitim kurumlarında yeni tedbirler için çalışmalar hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yaklaşık 25 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirterek, Şubat ayından itibaren yeni güvenlik uygulamalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
7: Herkesin aklına gelebilecek, okullarda şu tedbirler de alınmalı dediğimiz tedbirleri okullarımızda aldık. Yeni dönemde, yani Şubat itibariyle farklı bir çözüm ile kamuoyunun önünde olacak.
0: Bakan Tekin, okullarda veli randevu sisteminin de uygulanacağını açıkladı. Velilerin öğretmenlerden randevu alarak okula gelmesini istedi. Tekin açıklamasında öğretmenlerin okul içerisinde önlük giymesi gerektiğini de belirtti. Öğretmen kıyafetlerinin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekti.
7: Bunun kıyafetler var. Mesela bir öğrenci, bir öğretmenimiz eğer önünde LGBT ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir tişörtle, bir kıyafetle okula gidiyorsa bu beni rahatsız eder. Benim öğretmenim sınıfa bir başka ülkenin bayrağını, emperyal bir ülkenin, sömürgeci bir ülkenin bayrağını reklam edecek şekilde gidiyorsa bu beni rahatsız eder. Benim öğretmenim öğrencilere marka dayatması yapacak şekilde bir markayla gidiyorsa bu beni rahatsız eder. Bunun ben mutlaka önüne geçmeliyim.
0: Bakan Tekin ayrıca zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının önümüzdeki dönemlerde gündeme gelebileceğini söyledi. Mazeret atamalarında ise yalnızca boş kadroların açılacağını kaydetti.
1: Tugay bizim için haindir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a neler söylüyor, neler sevgili dinleyiciler. Kendi sesinden işitin.
8: Hani şimdi konuşanlar var ya efendim, bu adaya örneğin butlan sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Karar defteri oldu. Hangisinde varsa itirazı, örneğin Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Ve çok net bir şekilde, yani neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş. Kutluyorum büyük zafer, büyük bir başarı diye. İzmir'in bütün milletvekilleri İzmir'deki tarihi başarıya 31'de 29 belediye başkanı seçtirmişiz o gün. Bugün butlanlarla sırtlanlar bize saldıracak. Biz de buna teslim olacağız, öyle mi? Sırtlan gibi saldırıp İzmir'deki iradeye saldırıp onu devşiren kişinin yaptığına bakmayacağız. Efendim aday yanlış mı? Zaten ben adayın bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir, kim bilebilir?
1: Dedi, duydunuz, Özgür Özel. Hain arıyorsa aslında bakmak lazım, tarihe de bir bakmak lazım. Şimdi Güneş Motel skandalını hatırlıyorum, 15 milletvekili transferini kiralık olarak hatırlıyorum. Neler neler sevgili dinleyiciler. AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Nur Aydemir'in ifadeleri. İçinden geldiği kültüre, geleneğe baksın tepkisi Özgür Özel'e. Özel'in İzmir şoku yaşadığını söyleyen AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Nur Aydemir, dün övdüğünü bugün yere biliyor. Vekiller, belediye başkanları bize katılıyorlar çünkü bize inanıyorlar dedi. CHP'yi bölen Özgür Özel'in Cemil Tugay'ı taşlaması çelişkidir diyen eski CHP'li Ceyhan Mumcuysa şöyle diyor. CHP'nin kurultayında oylarını satan delegelere şahit olduk. Özel birdenbire 90 milletvekilini yanına alarak gemiyi terk etti mesela. Özgür Özel ve arkadaşları dertlerini anlatamazlar. Tugay'a hain demek çok yanlıştır. Böyle tavır mı olur diyor. Biz her iki cepheye de madalyonun her iki tarafına da sizler adına bakıyoruz ve yayınlara da bunu ısrarla, karakterle taşıyoruz. Fark ettiğiniz gibi yayın kriterlerimin tümünün objektif olduğu gerçeğinden hareketle. Özgür Özel'e de sert eleştiriler var. Biri Ankara Milletvekili Zehra Nur Aydemir'den, bir diğeri ise CHP'li Ceyhan Mumcu'dan. Hayır diyemeyeceği türden eleştiriler ve üzerine bol bol tartışılacak cinsten beyanlar bunlar. Fon meselesi. Sevgili dinleyiciler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat canlı yayında kendisine yöneltilen fon iddialarını reddetti. Bakan Bolat iddiaların tamamen kara propaganda ve siyasal linç avcılığı olduğunu söyledi.
9: Fon soruşturmasıyla başlayan tartışmaların odağında bu kez Ticaret Bakanı Ömer Bolat vardı. Bolat kendisini ve ailesini hedef aldığını söylediği iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özellikle soruşturma öncesinde fondaki parasını çektiği ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetti.
10: Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı ve tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir.
9: Bolat ailesine ait toplam 37 milyon 800 bin liralık tasarrufun kaynağını da açıkladı. Bu paranın 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası geçmişinden elde edilen birikim olduğunu belirtti. Söz konusu paranın 26 Şubat 2024'te hedef yatırım portföy bünyesindeki Sukuk hesabına yatırıldığını söyleyen Bolat, paranın yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta bulunduğunu, 16 Eylül'de başlatılan incelemelerin ardından da hesaptan çekilmediğini ifade etti.
10: Bu süre içerisinde tasarrufumuz üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı veya farklı bir yatırım işlemi gerçekleştirilmemiştir.
9: Bolat kamuoyunda dile getirilen fona 400 koydu 800 aldı iddiasına da tepki gösterdi. Koskoca bir yalan ifadelerini kullandı. Adı gündeme gelen yatırım ve finans kuruluşlarında yöneticilik, ortaklık veya imza yetkisinin bulunmadığını belirtti. Kendisinin ve ailesinin kripto varlığı ya da yurt dışında finansal yatırımı olmadığını vurguladı.
10: Masak, SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının yapacağı her türlü denetime açığız.
9: İddiaların ailesini de etkilediğini belirten Bakan Bolat, yaşananlar nedeniyle 8 yaşındaki torunlarının ağladığını söyledi. Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kendisi ve babası hakkında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından ortaya atılan iddiayı sert şekliyle yalanladı. Özdemir soyadlı 500 bin kişi var, böyle siyaset olmaz dedi.
11: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir işlemi yok.
12: Yok.
11: Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden, Box'ta zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı, isim benzerliği üzerinden kimsenin Özdemir soyadına, Türkiye'de 500 bin nüfuslu insan var. Özdemir soyadı. Hasan isimli belki 10 bin 21 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
1: Yeni parti eski taktik diyor Zafer Şahin Milliyet'te ve şöyle yazıyor. Fon meselesi ciddi. Fon meselesi milletin canını sıkıyor. Fon meselesi iktidar açısından geride kalan 25 yılın en ciddi sınavı. Ve kamuoyu vicdanı sorumlular hak ettikleri cezayı almadan da tatmin olmayacak. Buraya kadar tamam. Ancak fon meselesinin arkasına saklanarak Türkiye'ye operasyon çeken, tarihi yeniden yazarken ülkenin cumhurbaşkanını hedefe oturtan kusursuz 5. kol faaliyetlerini de artık kimse görmezden gelmesin. Biz buraya vurgu yaptıkça birileri niyeyse rahatsız oluyor. İş foncuları korumaya çalışıyorsun noktasına kadar getirildi bile. Bana ne kardeşim fon vurguncularından, hepsinin belasını bulmasını ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Benim derdim bu süreçte Türkiye'yi dışarıdaki hedeflerinden uzaklaştırmak için içeriği karıştırmak isteyenlerin FETÖ marifetiyle yaydığı yalanlar. Sokaktaki adamın, kadının, gençlerin bu ülkeye aidiyet bağını koparmaya çalışıyorlar. Tarihin bu döneminde ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barışı hedef alıyorlar. Siz bunu görmüyor musunuz? Ne kadar vicdanlı olduğunuzu tweet atarak, etkileşim kasarak yeterince gösterdiğiniz bir süreçte biraz da FETÖ'nün saçtığı nifak tohumlarıyla, manipülasyonlarla mücadele etseniz mi acaba artık? Dün Yeni Parti'nin Adalet Bakanlığı ile Aile Bakanlığı hedef alan iddialarını gördünüz değil mi? Kişilerin, ailelerin, kurumların nasıl bir itibar suikastı ile karalanmaya çalışıldığını, burada asıl amacın fon vurgununu ortaya çıkarmak olmadığını hala anlamadınız mı? Bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi, belge talep eden, soruşturmayı başlatan yargı, fonlara ilişkin tasfiye kararı alan, soruşturmayı somut suç şüphesiyle mali veriler üzerinden yürüten de Adalet Bakanlığı. Ama Yeni Parti'ye göre fon soruşturmasında bazı bilgi ve belgeler kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırılıyor. Biz bu FETÖ taktiklerinden geçmişte çok çektik. Kurumlar arasında güvensizlik oluştur, fon mağdurlarının sorununu çözecek yargıyı itibarsız hale getir, meseleyi siyasi polemik konusu haline getir, sonra çık ben fon mağdurlarının hakkını savunuyorum de. Hayır, sen sadece devlet içinde ikilik çıkararak, kurumlar arasında güvensizlik oluşturarak siyasi sonuçlar elde etmeye çalışıyorsun ve bunu yaparken de FETÖ'nün oyuncağı haline geldiğinin farkında bile değilsin. Bitmedi. Dün bir asılsız iddiada Aile Bakanı Göktaş için gündeme getirildi. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı çıktı. Aile Bakanı'nın babası 800 milyonluk fon vurgunu yaptığı demeye taşıdı. Bakan Göktaş kendinden emin insanlara has bir özgüvenle bu kusursuz FETÖ yalanını kısa sürede çürüttü. Babasının KTC kimlik numarasının son iki rakamıyla o işlemi yapan kişinin kimlik numaralarını ortaya koydu ve herkese gösterdi. Bakanın babasıyla aynı adı ve soyadını taşıyan en az 20 bin kişi var Türkiye'de ve FETÖ geçmişte nasıl CHP'yi kandırdıysa bugün de aynı şeyi Yeni Parti'ye yaptı. Eskiler boşuna her şerde bir hayır vardır dememiş. Belki de muhalefetin dün FETÖ'nün tuzağına düşmesi kendileri açısından da memleket açısından da hayırlıdır. Sağlam ve teyitli bilgi olmadan kurdukları her cümlenin, ortaya attıkları her iddianın bumerang gibi dönüp de kendilerini vuracağını anlamışlardır artık. Kim bilir diyor ve yazıyı sollandırıyor Zafer Şahin Milliyet'te.
3: 7 gün 7 sabah. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
13: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir.
12: Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hiyeroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
13: Reklam.
14: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
15: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
16: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
17: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
17: Garanti BBVA.
13: Reklam.
17: Radyo 7.
3: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Kaotik aradan sonra sahaya dönüş başladı. Uluslar Ligi nedeniyle lige verilen 3 haftalık bir ara vardı. O bitti. Türk futbolu için önemli gelişmelere sahne olan bir 3 hafta ara. Merkez Hakem Kurulu'nda başkan ve yöneticilerin tutuklanması, ardından gelen istifalar, Hakem Yasin Kol'un tutuklanması, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevki, Futbol Federasyonu ve milli takımda yaşanan belirsizlikler içerisinde Süper Lig'in 7. haftası bugün başlıyor. Akşam saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa 7. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecekler. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet, 16'da Samsun Spor Trabzonspor, Alanya Spor Erzurum, 19'da Çaykur Rize Fenerbahçe maçı var. 11 Ekim Pazar günü 13.30'da Tümosan Konya Başakşehir, 16'da Gaziantep Çorum ve saat 19'da Beşiktaş Kocaeli maçları var. 12 Ekim Pazartesi akşamı ise saat 20'de Eyüp Spor'la Göztepe mücadele edecek. Merak edenler için, hatırlamak isteyenler için söylüyorum. Ligdeki puan durumunda Ahmet 13 puanla ve averajla birinci sırada. Galatasaray'ın da puanı 13, o averajla ikinci sırada. Üçüncü Beşiktaş'ın, dördüncü Kocaeli'nin 12'şer puanları var. 5. Alanya'nın 11, sonra 10'ar puanlı 4 takım sıralanıyor. 6. Fenerbahçe, 7. Trabzonspor, 8. Kasımpaşa, 9. Çaykur Rize, 10. Gaziantep'in 8 puanı var. 7'şer puanlı takımlar geliyor sonra. 11. sırada Çorum, 12'de Başakşehir, 13'te Gençler Birliği, 14'te Erzurum. 4'er puanlı 2 takım var. 15. Tümosan Konya ve 16. Samsun. 17. Göztepe'nin ve son sırada 18'de Eyüp Spor'un ise sadece 3 puanı bulunuyor. Hayırlı olsun diyoruz her şeye rağmen Süper Lig'deki yeni dönemin. İkinci sırada bulunan Galatasaray milli ara dönüşünde ligin tek mağlup ekibi, namağlup ekibi Kasımpaşa'yı bugün Aslantepe'de konuk edecek. Osimhen oynayacak mı oynamayacak mı diye sorular var. O belirsiz. Victor Osimhen, Güney Güvenç, Ronan Sallai, Mario Lemina bireysel çalışmalara başlayan, Singo durumları kesin olmayan isimler. Teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak ve Cimbom son maçta Trabzonspor'a 4-0 kaybetmişti. Futbol severler hatırlayacaklar. Ben reis diyeceğim ısrarla, reis olduğunu biliyorum tabii de. Reis onun için özel bir sınav. Süper Lig'in 7. haftasında yarın Samsunspor'la Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada Alman teknik adam Thomas Reis için farklı bir buluşma olacak. Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde en son 7 Şubat 2026'da Trabzon'a karşı takımın başında yer alan Alman teknik adam 245 gün sonra bu kez aynı sahada Bordo Mavili takımın başarısı için sınava çıkacak ve Galatasaray maçı öncesinde göreve gelen Reis ilk deplasman sınavını eski takımına karşı vermiş olacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: ederim.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Ekspertise
12: Dynobile. Musullu küçük ev aletleri.
13: Alanda, satanda mutlu.
14: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüşsuyu'na uğrayın.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
6: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresi, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
5: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Mali piyasalardaki son durumla alakalı yeniden yayınımıza döndük efendim. Şu anda doların serbest piyasada 49.34 bandında olduğunu görüyoruz. Dolar 49.34'te. Avro ise 55.41'de. 55.41 avro. Sterlin 65.35'te. 65.35. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi toparlanmak için çabalıyor. Artı 90 puanı üzerine ekledi ve günü 12.213 ile tamamladı ama o çöküşün bunalımını henüz atabilmiş değil. Grama bakalım. Altının gramı satış fiyatıyla 6.690'da. Önceki güne göre nispi olarak yukarı yönlü. Hareketli. Altının gramı 6.690 lira. Alışıysa 6.607'lerde. Yaklaşık 100 liralık bir fark var ikisinin arasında. Çeyrek altın 10.904 liraya satılıyor. Yarım altın 21.802 liraya. Tam altınsa 43.451 lira. At altının satış fiyatı 44.548 lira. Gümüş gramı 95.64'te. 95.64 ve Brent petrolün varil fiyatı da 102 doların biraz üzerinde. 102 dolar 28 sent seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: 2027 yılı için iyileşme beklentisi olduğunu söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve şöyle devam ediyor.
8: Geçen seneden başlayan dünya ikinci bir Çin şokuyla da karşı karşıya. Yani dünyanın dört bir köşesinde imalat sanayinde olup bitenlerin kısmen aslında geçen sene ticarette korumacılığın zirveye çıkmasıyla, belirsizliklerin zirveye çıkmasıyla başlayan ikinci bir Çin şoku etkisinde olduğu görülmesi lazım. Tabii 2027 yılı için bir iyileşme beklentisi var. Yani 2026 yılı zor bir yıl oldu. Savaş birkaç hafta sürer diye beklenirken aslında neredeyse yılın tamamına yayıldı gibi. Gelecek seneye ilişkin beklentiler tabii önemli ölçüde bir varsayıma dayanıyor. O varsayım da şu, savaşın biteceği varsayımına ve tedarik zincirlerindeki bu kırılmanın sona ereceğine ilişkin tabii ki beklentileri yansıtıyor, varsayımı yansıtıyor. Burada nasıl bir şok diye merak ediyorsanız, yani aylar, haftalar itibariyle bakarsanız arz kesintileri henüz çok uzun soluklu görünmeyebilir. Yani Şubat sonundan başlayıp bugüne kadar devam eden bir süreç. Fakat şokun büyüklüğü yakın tarihimizde yani 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük şok olarak karşımıza çıkıyor. Onun büyüklüğü o koyu mavi olarak gösterilen daire hakikaten 2. Dünya Savaşı sonrası karşı karşıya kaldığımız enerjideki en büyük arz şoku.
7: Fon piyasasına da değindi Hazine Maliye Bakanı. 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin fon katılımcısının paralarının dün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini söyledi. Sermaye piyasasında sistemik bir riskin olmadığının altını çizdi Bakan Şimşek, fon piyasasının sağlıklı bir şekilde büyütecek ilave hukuki ve idari düzenlemelerin yapılacağını da sözlerine ekledi. Katıldığı finans merkezinde gerçekleşen Finansta Milli Vizyon zirvesinde sarf etti bu cümleleri. Ne fonmuş arkadaş ya. Fon teklifi mecliste. AK Parti krize konu olan fonların tasfiye süreciyle alakalı bir yasa teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için objektif piyasa ölçütlerinin esas alınması gerekiyor ya da bekleniyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, son günlerin konusu olan fon kriziyle alakalı olarak bizi aldatan bizden değildir ifadesini kullandı.
1: Bak 3 kuruş az kazan ama topluma bu bedeli ödetme. Partimizi insanla bu bedeli ödetme. Çok seviyorsak parayı bırak ilgili görevini bireysel olarak yap. Borsa mı oynuyorsun, dava mı alıyorsun? Hangi mesleği yapıyorsan yap. Cumhurbaşkanımıza yük olan, onun yükünü arttıran anlayışın size nasıl bedel ödettiğini hepimiz biliyoruz. Üzgünüz, yorgunuz ama daha doğrusu kırgınız. Cumhurbaşkanımız Lichmeter'den, Amerika'dan geldi. Çok büyük bir görsel, güzel konuşmalar, dünya ilişkileri, diplomatik ilişkiler, muazzam bir siyasi rüzgar. Ama gel gör ki buraya geldiğinde maalesef hepimizi üzen, kahreden bir atmosferle karşılaş. Bunun vicdanlara izah olmadığı kanaatindeyim. Depremi, seli, darbeyi, birçok uluslararası operasyonu aşmış bir milletiz. Ama denizi aşıp derede boğulmayı hazmedemiyoruz. Bu son virajı açıkçası vicdanım, yüreğim kaldırmıyor. Cumhurbaşkanımıza yük olan, onun yükünü arttıran anlayışın size nasıl bedel ödettiğini hepimiz biliyoruz. Bırak 3 kuruş az kazan ama topluma bu bedel ödetme. Partimizi insanla bu bedeli ödetme. Kaymakamın arsa almaması gibi, avukatın doğru davayı alması gibi. Eğer genel merkezdeysek, bakansak, vekilsek, bakanımızıysak adımımızla yaptığımıza dikkat etmek zorundayız. Çok seviyorsak parayı bırak ilgili görevini bireysel olarak yap. Borsa mı oynuyorsun, dava mı alıyorsun? Hangi mesleği yapıyorsan yap. Ama hem para kazanayım, hem devlet olayım, hem genel merkez olayım. Olmaz. AK Parti'yi AK Parti yapan yol yapması değildir. AK Parti AK Parti yapan 86 yıldan beri açılmayan sofrayı açma iradesidir. Garibana sahip çıkma iradesidir. Her türlü mazlum yanında olma iddiasıdır. Bizim kimsenin zenginliğinde gözümüz yok. Ama değerlerimizi yok ediyorsunuz. Kimsenin parasına bunda gözümüz yok. Ama kendi doğrularımızı hırpalıyorsunuz. Üzülmüyor muyuz? Rahatsız olmuyor muyuz? Olmadık mı hep beraber? O yüzden diyorum yanlış yapmayacağız. Yapanlara da imkan vermeyeceğiz.
7: Fatma Betül Sayankaya AK Parti üyeliğinden istifa ettirildi biliyorsunuz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve yetkili kurulların tespiti doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise Odin yatırım paylarındaki işlemler nedeniyle 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı'ndan da sızıntı iddialarına yönelik bir açıklama geldi.
3: Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifade vermişti. Kaya çiftini Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri soruldu. Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya aynı dönemlerde hisse aldıklarını söyledi. Kaya çifti Eylül ayında satış yaptıklarını belirtti. Hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini iddia etti. Çift yatırımlardan elde ettikleri tutarları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini de beyan etti. Fatma Betül Sayankaya ifadesinin ardından AK Parti üyeliğinden de istifa etti. Konuya ilişkin açıklama Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve yetkili kurulların tespiti doğrultusunda gerekli işlemleri yaptığını vurguladı. Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir dedi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'ysa Odin yatırım paylarındaki işlemler nedeniyle 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl işlem yasağı getirildi. 16 kişinin sermaye piyasası lisansları yasak süresince iptal edildi. Bu arada Adalet Bakanlığı ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına yönelik bakanlıktan bilgi sızdırıldığı iddialarını kesin dille yalanladı. Bu beyanın kurumu zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz iftira olduğu belirtildi.
9: Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradı.
3: Bakanlık açıklamasında muhalefet temsilcilerinin teyit edilmemiş, manipülatif içerikleri dolaşıma soktuğuna dikkat çekildi. Adli süreçlerin siyasi polemik konusu yapılamayacağı vurgulandı.
7: Soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikli açıklamalarda bulundukları suçlamasıyla İsmail Saymaz, Murat Ağarel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Şaban Sevinç'in hakkında gözaltı kararı da verildi sevgili dinleyiciler. Bunlar kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. İsmail Saymaz, Murat Ağarel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şaban Sevinç hakkında da gözaltı kararı var, onu da yeri gelmişken söyleyelim. Peki devam edelim. 83 bin işçi aranıyor. Şu ana kadar 1.1 milyon kişi işe girdi İşkur vasıtasıyla. İlk 9 ayda işverenlerden 1.8 milyonu aşkın açık işe eleman talebi İşkur tarafından karşılandı ve 1.1 milyon kişinin işe yerleşmesine İşkur aracılık etti. Turizm ve imalat hem açık işte hem de istihdamda ön plana çıkıyor. Halen 83 bini aşkın personel aranıyor sevgili dinleyiciler. Farklı işler tabii bunlar. İstanbul en fazla iş açık pozisyonu olan kent 14.314 ile İstanbul. Onu 6.381 ile Ankara takip ediyor ve 4.592 ile Kocaeli. 4.157 ile Bursa, 4.121 ile İzmir sıralamada devam ediyor. Mesleklere göre açık işte ilk sırayı 18.218 açık işle beden işçisi alıyor. 3.217 kişiyle temizlik görevlisi, 1.723 kişiyle servis elemanı, 1.662 kişiyle satış elemanı sıralamada devam ediyor. Ustalık gerektiren işler için açılan ilanlar ön sırada değerli dinleyiciler. Bir kez daha söylüyorum. 83 bin işçi aranıyor İşkur vasıtasıyla. Beden işçisi ilk sırada, onu temizlik görevlisi takip ediyor. Servis elemanı bilindik adıyla garson, satış elemanları, danışmanları, paketleme işçileri, konfeksiyon işçileri, kasiyerler, makineciler, dikişçiler, ambar depo görevlileri, ön muhasebeciler, mutfak görevlileri, bulaşıkçılar, çağrı müşteri temsilcileri, çağrı merkezlerinde şoförler, yük taşıma çalışanları, rayon görevlileri, turizm otelcilik elemanları, market elemanları, beden işçileri, temizlik işçileri, plastik enjeksiyon üretim işçileri, aşçılar ve gazaltı kaynakçıları sıralamada en çok arananlar içerisinde zikrediliyor. Bunlar planladığınız pozisyonlar olmayabilir. Planladığınız gelir seviyelerine sahip de olmayabilir ama neresinden bakarsanız bakın işsiz olmaktan, o zor şartlarda yaşamak zorunda olmaktan bin kat evladır. Çalışılır, mücadele edilir, evet yorulur insan, hak veriyorum size. Pekala fizik işçiliği ağırlıklı olarak ama bu arada bakılır. Daha iyisi için radarlar açılır, konuşulur, başka şeyler, başka formüller düşünülür. Ama işim yok psikolojisinden uzakta bir yerde durulur. Çalışmak çok önemli. Efendim, çalışma hayatında yeni bir dönem için hazırlık var. Esnek çalışma modelleri yeniden masada. Kısmi ve uzaktan çalışmanın yanı sıra gün içinde birkaç saatlik çalışmayı öngören modeller de değerlendiriliyor. Hedefse esnekliği artırırken çalışanların hak ve güvencelerini korumak.
3: Kısmi, uzaktan ya da süreli çalışma. Çalışma hayatında yeni bir dönem için hazırlıklar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığındaki Üçlü Danışma Kurulu toplandı. Toplantının gündeminde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer alan yeni nesil çalışma modelleri vardı.
10: Bence daha az çalışma saati en az alternatif olarak sunulması, hem öğrencilerin iş hayatına katılması hem de trafiğin belli saatlerde yoğunlaşmaması için iyi bir çalışma olabilir.
11: Denemekte fayda var. Eğer olmazsa vazgeçeceğiz. Aslında böyle bir sistem olması lazım.
3: Masadaki seçenekler arasında kısmi çalışma ve uzaktan çalışma bulunuyor. Bir diğer model ise süreli çalışma. Bu modelde çalışanın günün belirli saatlerinde örneğin 2-3 saat çalışması öngörülüyor.
11: Trafik açısından rahat olur. Gidiş gelişlerde rahat olur. Fazla yoğunluk olur. Mesela sabahleyin metroya binin tıkış tıkış. Saatlerce bekliyorsun ki boşalsın da rahat gideyim diye. Güzel, bu denemekte fayda var ya, bir deneyelim ya.
12: İşin durumuna göre karar vermek lazım. Yani her iş için onu söylemek çok mümkün değil diye düşünüyorum. Bazı işler 9-5 olur, bazı işler belki esnetilebilir ama standart uygulanması doğru olmaz diye düşünüyorum.
3: Ancak sendikalar esnekliğin çalışan haklarını zayıflatmaması gerektiği görüşünde. Hükümet ise birden fazla çalışma modeli oluşturmayı hedefliyor.
13: Amaç farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek, hak ve güvenceleri koruyacak bir sistem oluşturmak.
3: Yeni düzenlemelerde Avrupa ülkelerindeki uygulamalarda inceleniyor. OVP kapsamında yapılacak mevzuat çalışmalarıyla güvenceli esnekliğin yaygınlaştırılması ve atıl iş gücünün azaltılması hedefleniyor.
7: Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarının ruhsatlarında belirtilen kurum türü ve faaliyet alanının dışında öğretim programı uygulamalarının önüne geçebilmek amacıyla harekete geçti. İnceleme ve soruşturmalarda kurum türüne uygun olmayan programların uygulandığı ifade edilen özel öğretim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza ya da uyarı uygulanmaksızın kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Yani özel öğretimin sıkı takibe alındığı ifade ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca. Madem Milli Eğitim Bakanımızdan bahsediyoruz, Bakan Yusuf Tekin katıldığı bir canlı yayında okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Şubat ayından itibaren farklı bir güvenlik modeliyle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını kaydetti.
9: Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor. Yaşanan olayların ardından eğitim kurumlarında yeni tedbirler için çalışmalar hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yaklaşık 25 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirterek, Şubat ayından itibaren yeni güvenlik uygulamalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
14: Herkesin aklına gelebilecek, okullarda şu tedbirler de alınmalı dediğimiz tedbirleri okullarımızda aldık. Yeni dönemde yani Şubat itibariyle farklı bir çözüm ile kamuoyunun önünde olacağız.
9: Bakan Tekin, okullarda veli randevu sisteminin de uygulanacağını açıkladı. Velilerin öğretmenlerden randevu alarak okula gelmesini istedi. Tekin açıklamasında öğretmenlerin okul içerisinde önlük giymesi gerektiğini de belirtti. Öğretmen kıyafetlerinin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekti.
14: Bunun kıyafetler var. Mesela bir öğrenci, bir öğretmenimiz eğer önünde LGBT ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir tişörtle, bir kıyafetle okula gidiyorsa bu beni rahatsız eder. Benim öğretmenim sınıfa bir başka ülkenin bayrağını, emperyal bir ülkenin, sömürgeci bir ülkenin bayrağını reklam edecek şekilde gidiyorsa bu beni rahatsız eder. Benim öğretmenim öğrencilere marka dayatması yapacak şekilde bir markayla gidiyorsa bu beni rahatsız eder. Bunun ben mutlaka önüne geçmeliyim.
9: Bakan Tekin ayrıca zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının önümüzdeki dönemlerde gündeme gelebileceğini söyledi. Mazeret atamalarında ise yalnızca boş kadroların açılacağını kaydetti.
7: Maalesef marka üzerinden okul logolu eşofmanlar, formalar, kıyafetler üzerinden ve yardımcı kitaplar üzerinden o kirli çark dönmeye devam ediyor. Maalesef ki devam ediyor. Kasa yakalandı. Yunanistan'da gözetim altında. İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olduğu söylenen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası cebeci afriyat sahasından olmak üzere tam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasının en kritik ismi için iade işlemlerine başladı bile. İade işlemleri için kurumlara gönderdiği yazıda Gül İbrahimoğlu'nun Yunanistan'da bulunduğuna dair malumat bakanlığımıza intikal etmiştir deniliyor. Bakanlık ayrıca Gül İbrahimoğlu'nun iade süreci için 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasını talep etti. Belediyenin İştiraklar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız savcıya Gül İbrahimoğlu'yla alakalı şöyle demişti. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ediyordu. Paraların büyük kısmını Londra'ya aktardı. 2025 Mart'ta özel bir jetle de kaçtı. Londra'daki paranın yarısı İmamoğlu'na ait. İş adamı Sarp Yalçınkaya ile Gül İbrahimoğlu'nun şaibeli kurultayda etkin rol aldığı söylenmişti deniyor haberde. Başka bir ayrıntı daha var. Ongun'a 10 milyon liralık rüşvet çeki. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren iş adamı Cüneyt Yakut reklam ihalesi karşılığında Murat Ongun'a 10 milyon lira verdiğini söylüyor. Tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada Murat Ongun'a biz tek kuruşa leke sürmezken siz arkada böyle işler mi yapıyordunuz, ayıp değil mi size diyerek tepki gösterdi. İş adamı Yakut da Ongun'a, Murat Ongun'a, şoförler, muhasebeciler boş yere yatıyor, Emrah'la yedim desene Allahsız diye bağırdı. Yakut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendisine de 1.2 milyon dolar rüşvet verdiğini söylüyor. Gerek mahkemede konuşulanlar, gerek yakalananlar, gerek yeni ifadeler, gerek yeni itiraflar, imzalı beyanlar İmamoğlu'nun umutlarını giderek azaltıyor.
9: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasının 94. duruşmasında tansiyon yükseldi. Etkin pişmanlıktan yararlanan reklamcı Cüneyt Yakut, çapraz sorgusu sırasında Murat Ongun'la karşı karşıya geldi. Yakut, Ongun'a yönelik ben burada konuşursam senin için zor olur dedi. Daha sonra yeni bir ifade vermek istediğini belirterek dikkat çeken rüşvet iddialarında bulundu. Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim diyen Yakut, rüşvet iddialarına ilişkin belgeleri de mahkemeye sunacağını söyledi. Duruşmada söz alan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ise görev yaptığı dönemde şüpheli faturalar tespit ettiğini belirterek Murat Ongun'a tepki gösterdi. Arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan iş insanı Ahmet Sarı 2022 yılında Fatih Kereş ve Ertan Yıldız tarafından İBB'nin Bakırköy Ek Hizmet binasına çağrıldığını anlattı. Sarı burada kendisine bir şey vermeden paranı alamazsın denildiğini ve tehdit edildiğini ileri sürdü. Alacaklarını tahsil edebilmek için farklı tarihlerde toplam 168 milyon TL ödeme yaptığını belirten Sarı, bu paraları mahkeme huzurunda haraç olarak nitelendirdi. Duruşma salonunda bulunan Ekrem İmamoğlu ile Fatih Keleş ise Sarı'nın bu beyanlarının ardından kendisine soru yöneltmediği görüldü.
7: Peki, İzmir'in artık bir umudu var. İzmir'de hizmet belediyeciliğinin başlayacak olmasını ümit ediyor. İzmir'de yaşayanlar, muhtemelen kentte şu anda bizi dinleyen de çok sayıda Radyo 7 dostu var. Onlardan biri Bekir Kılıç, hükümete uyum vatandaşa yarar diyor. Kaan Gümüş, kentte yatırım ve hizmet yağacaktır diyor. Nuhat Okçu, çözüm geleceğine inancım tam benim derken. Ayten Keklikçioğlu, çok güzel bir İzmir bizi bekliyor. Zeynep Polat, Körfez'deki kokulardan kurtulacağız belki derken, Hülya Çiçan, İzmir'in sorunlarına çok şükür sorunlarına çözümler. Nuhat Okçu.

0: ve maalesef hayatını kaybetti. Valilik bir açıklama yaptı. Şöyle dedi o resmi açıklamada valilik: vali yardımcımız, il özel idaresi genel sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum vali yardımcımız Ayrancı'ya Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli idari tahkikat devam etmektedir denildi. Soruşturma devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dünün üzücü hadiselerinden bir diğeriydi. Atilla Taş. Kişisel olarak kendisine hiçbir sempatim yok. Sempatinin sesine bile sahip değilim. Ancak bir babanın evladını yitirişi insan olma vasfımız nedeniyle hepimizi üzer. Başsağlığı dilememize mani hiçbir durum yok. Başsağlığı diliyoruz. Allah sabır versin diye de ekliyoruz. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de Erdemli ilçesinde bir apartmandan düşerek hayatını kaybetti. Çeşmeli mahallesinde Liparis'te tatil sitesinde binanın 14. katından düşen iki çocuk annesi, 34 yaşındaki Sezen Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Allah sabır versin diye ekliyoruz. Evlat acısı en büyük imtihanlardan biridir. Kim olursa olsun insani vasfı kaybetmemek hepimize yakışan şeydir. Hepimize lüzumlu olan şeydir diyelim ve devam edelim. Hayatın içinden haberlere dahil olalım şimdi. Ya bu bina nasıl ayakta kalmış Allah aşkına? Maltepe'de 1987 yılında yapımı 7 katlı binanın altında biliyorsunuz en az 3 katı çöktü ve enkazdan cesetler çıkartıldı. O cesetlerin sayısı 5'e yükseldi. Cenazelerin sayısı 5'e yükseldi. Üstteki 2 katın önce kaçak olduğu söylendi. Sonra 4 katında kaçak olduğu ortaya çıktı. Alttaki dükkan için kolonların kesildiği iddia ediliyor. Eski bir bina. Deprem yönetmeliğiyle falan uzaktan yakından olan bir bina değil. Kaçak katlar adı üzerinde kaçak, hiçbir resmi müracaatı vesaireleri yok. Bina sakinleri çatlaklar vardı binada diyor. Facianın çok önceden geldiğine işaret ediyor. Bir de mal hırsı var tabii. Tepeden tırnağa hepimizde var. Dönüşümü engelliyor efendim. Devlet hızlı dönüşüm için maddi destek sağlıyor malum. Ancak bir daireme iki daire isterim ya da büyük ev isterim iddiamız yüzünden, hak sahipleri yüzünden dönüşüm bir türlü gerçekleşemiyor. 1, 2, 3, 5 çatlak ses muhakkak çıkıyor ve o binalar dönüştürülemiyor. Sonuç, yağışın olmadığı bir ortamda, depremin Allah korusun olmadığı bir ortamda, ki olmasın, ancak bir deprem realitemiz var. Facianın tam göbeğinde buluyoruz kendimizi ve en az 5 kişiyi kaybettik dün. Bu arada çöken binanın yanındaki 3 binanın da mühürlendiğini size söyleyelim.
1: Gecenin sessizliği bir anda bozuldu. 7 katlı bina 3 katından çöktü. Sokağı toz duman kapladı. Apartman sakinleri ne olduğunu anlayamadan enkazla karşı karşıya kaldı. Sarsıntıyla birlikte mahalleyi büyük bir korku sardı.
2: Deprem oluyor zannettim. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani. Bir bomba mı patladı desem ne?
1: Vatandaşlar soluğu komşularının yanında aldı. Enkazda mahsur kalanlar pencerelerden tek tek çıkarıldı. İhbarla birlikte ekipler bölgeye akın etti. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerinde görev aldı. 30 kişinin yaşadığı binanın üst katında bulunanlar itfaiye merdivenleriyle tahliye edildi. Alt bölümlerde mahsur kalan 15 kişi için saniyeler bile önemliydi. Arama kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden enkaza girdi. Yaşama ulaşmak için molozların arasından koridor açıldı. Ekipler kısa sürede yaralılara ulaştı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi güçlükten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiler. Enkazın yeniden çökme ihtimali çalışmaları güçleştirdi. Her adım kontrolle atıldı. Saatler geçmesine rağmen enkazdaki 5 kişiden haber alınamadı. Kurtarma ekipleri bunun üzerine çevrede tam sessizlik sağlanmasını istedi. Sesler kesildi, cihazlar devreye girdi. Arama kurtarma köpekleri de enkaz başında çalışmaya başladı. Ekipler taşların ve beton parçalarının arasında gelecek bir sesi bekledi. Bir nefes, bir yaşam belirtisi arandı. Ancak beklenen ses gelmedi. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan bedenler ekipler tarafından dışarı taşındı. Bu kez kayıp kişiye ulaşmak için seferberlik başladı. Sadece çöken bölüm değil, binanın ayakta kalan katları da tek tek kontrol edildi. Güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Binanın bulunduğu sokağa çıkan güzergahlar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının güvenli yürütülmesi için çevre geniş bir şeritle kapatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de bölgeye geldi. Sahadaki çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililerden devam eden kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
3: AFAD koordinasyonunda bütün ekipler el birliğiyle çalışıyorlar. Binanın yan yatmaya başladığını görmüştük. Binanın yıkılma riski artınca

0: yükün enkazın üzerinde kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Yıkılan bina hariç 3 bina boşaltıldı.
1: Facianın ardından adli soruşturma da başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Çöken yapının mimarı, şantiye şefi ve binanın altındaki atölyenin sahibi gözaltına alındı.
2: 7 gün, 7 sabah. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı.
3: Vakıfbank sunar.
2: Bono. Finansman sağlamak amacıyla özel şirketler, kamu kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde çıkarılan vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlerdir.
3: Vakıfbank sundu.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Kerim.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Turbo marş gücü.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Turbo Marş.

0: İnşasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde.

0: Firefly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı,
8: baş yazıcı. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %56 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya ve Avrupa'ya geçişler akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Kartal'a, Kartal'dan Kozyatağı'na basın ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı ve Mahmut Bey Batı çıkışına, O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Denizlerimizden bereket fışkırıyor. Palamut ilk sırada gelen balık ama yolculuğa çıkınca palamut uçuveriyor efendim. Kanatlı bir palamuda dönüşüyor. Efendim en büyük bolluk var. Ancak Karadeniz bölgesinde toptan fiyatı 30 liraya kadar düşen palamut ki büyüklüğüne göre 40'a da satılıyor perakende de 50'ye de 60'a da 70'e de İstanbul'a ve Ankara'ya gelince bir anda 200 liraya fırlayıveriyor. Nakliye maliyetleri palamudun avlanma maliyetini katlıyor diyor balıkçılık işinde olanlar. Kim bilir Ankara'ya gelince en az 100'e 200'e İstanbul'a gelince yine hakeza oralarda bir yerde oturuşunun altında başka neler olabilir acaba?
1: 7 gün 7 sabah
11: Ankara gündemi.
10: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
12: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
10: 9 Ekim Cuma sabahındayız ve seni dinliyoruz.
12: Öncelikle İstanbul'da çöken bina ile ilgili gelişmeler başkentin de yakın takibinde. 5 cana mal olan kentsel dönüşüm kaçak yapılaşmayı bir kez daha gündeme getirdi. Benzer faciaların yaşanmaması için tedbirin ivedilikle alınması gerekiyor malum. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu da bir kez daha gözler önüne serildi. Gözler bugün özellikle Başkan Erdoğan'da olacak İstanbul'da. Muhtemelen bu konuda ağırlıklı değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan. Programı bununla sınırlı değil. Ardından Kırklar eline geçecek. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış törenine iştirak edecek. Trakya bu etkinlikle birlikte 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule Türk yüksek hızlı trenine tanışıyor olacak. Başkan Erdoğan'ın katılımına gerçekleşecek demiştik. Yüksek hızlı tren ağındaki il sayısı 14'e çıkacak. Yüksek hızlı trenin devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten 1,5 saate inmesi, yük taşıma süresinin de 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi hedefleniyor. Hattın doğru bağlantılarına tamamlanmasıyla birlikte yıllık yolcu kapasitesinin ise 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyona çıkması bekleniyor. Dediğimiz gibi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla birlikte hatta devreye girmiş olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de olacak. Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklu bulundukları Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. Silifke Anıt Meydanı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki halk buluşmasına iştirak edecek Özgür Özel bugün. Fon teklifi gün itibariyle meclise geliyor gibi görünüyor. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşulları üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için de objektif piyasa ölçütleri ele alınacağı ifade ediliyor. Ve gerçek olmayan haberlerle ilgili gelişmeler vardı. Fon soruşturması kapsamında kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verilen açıklamalar vardı. Bunlarla ilgili savcılık bir girişimde bulundu. İsmail Saymaz, Murat Ağrı ve Şaban Sevinç 3 gazeteci hakkında şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Şaban Sevinç hakkında ise gözaltı kararı verildiği ifade ediliyor. Onunla ilgili gelişmeler de yakından takip edilecek diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
10: Kemal Doğan, çok teşekkürler ve kolay gelsin.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
11: Halkbank. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarıyla ilgili bankalara transfer edildi dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
10: Halkbank. Radyo 7 burası, uyandıran yayınıyla Mehmetcan 7 gün 7 sabahla. Mehmetcan'la 7 gün 7 sabahla sürüyor Radyo 7'nin yayını. 9 Ekim Cuma sabahında. Canım ülkemin saati 8.43 oldu bile. Erkenden uyandınız. Çoluk çocuk mücadelesini yapıyorsunuz. Her birinize sevgiler gönderelim. Yasin Hasan'ımız da, kaptan ailesi de bizi dinliyor. Ali Emre kaptan orada. Fotoğraftan görüyorum. Instagram'dan Mehmetcan Radyo 7'den ulaşıyorlar. Zeynep Ezra orada. Hanımefendi de büyümüş, abla olmuş. Demet Hanım da orada. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Allah muhabbetinizi artırsın, yollarınızı artsın diye de ekleyelim. Peki, Burhanettin Küçük bizi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden dinliyor. Mücahit Çal ağabeyimize sevgiler gönderelim. Fatih Çakar'a çok teşekkürler. İzmir'de diyor Fatih, Bornova Atatürk Mahallesi'nde nasıl oluyor bilmiyorum. Yani formülü nasıl hallediliyor onu bilmiyorum ama böyle üst üste katlar çıkılıyor. Sonra tapuları da alınıveriyor diyor. Adeta bir ihbarda bulunuyor yer ve lokal noktayı vererek. Emrah Göl çok teşekkürler. Ömer Sert, Mustafa Topo çok teşekkürler. Sezer, Elif, Yavuz, Selim, Yaşar çok teşekkürler. Ayşe Şimşek, Eyüp Güven, Yaşar Emiroğlu, hepinize hayırlı cumalar, dostlarımıza sevgiler gönderelim. Ve Seyfettin Kılıç'a da bir mukabele demeyi ekleyelim efendim. Adam hem hırsız, hem dolandırıcı, hem arsız. Utanmıyor ki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söyleyerek adliyede. Yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söyleyerek adliyede davalılarla pazarlık yapan bir kişiyi tutukladı. Adliyede takım elbise giyerek bulunan Sadık Kükrer isimli kişi, yüksek yargı mensuplarının tanıdığını söylediği, dava dosyalarının taraflarıyla yakınlarıyla adliye içerisinde pazarlık yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açıldı. Bastırdığı kart vizitte kendisi için Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü ünvanını kullanan Kükrer'in yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısının bulunduğu izlenimini oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan Kükrer çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu da yüksek yargı dolandırıcısı. Yakalanmış ve tutuklanmış efendim. Biraz hicap edebilmek lazım. Yapılan işten, kazanılan paradan, eve götürülen ekmekten, çoluğun çocuğun yüzüne bakarken ki halden biraz utanabilmek lazım. Yeni partili Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında fon iftiralarında bulunmuştu biliyorsunuz. Boşa düştü. Bakanların belgeli cevaplarıyla beraber iddialarının tümü boşa düştü. Yeni partili Ümit Özlale'nin iddiaları. Özlale özür diledi mi dersiniz? Hayır. Özür dilemek yerine iftiralarını marka çıktı. Şöyle dedi: kimse kusura bakmasın ama aileleriyle beraber 2 milyon vatandaşın mağdur edildiği bir fon vurgununda Sayın Bakan'a sorduğumuz soruların yaşattığı mağduriyet kocaman bir hiç kalır dedi. Şöyle devam etti: 2 senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımıza, onların ailelerine yaşattığınız zulmün, mağduriyetin yanında Sayın Bakan'a PR yapma fırsatı da veren bu bir günlük incinmenin esamesi bile okunmaz. O yüzden diyorum size biraz utanabilmek lazım. Açıklamalara, daha doğrusu iddialara cevabı veren isimler de ortada. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesela. Kendisi ve babası hakkında Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale tarafından ortaya atılan iddiayı yalanladı. Özdemir soyadlı en az 500 bin kişi var, böyle siyaset olmaz dedi.
13: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir işlemi yok.
14: Yok.
13: Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden... Baksa zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı, isim benzerliği üzerinden kimsenin Özdemir soyadına, Türkiye'de 500 bin nüfuslu insan var Özdemir soyadı, Hasan isimli belki 10 bin 21 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini, gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaşım.
10: Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine yöneltilen fon iddialarını reddetti. Bolat, iddiaların tamamen kara propaganda ve siyasal linç avcılığı olduğunu söyledi.
15: Fon soruşturmasıyla başlayan tartışmaların odağında bu kez Ticaret Bakanı Ömer Bolat vardı. Bolat, kendisini ve ailesini hedef aldığını söylediği iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özellikle soruşturma öncesinde fondaki parasını çektiği ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetti.
16: Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı ve tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir.
15: Bolat, ailesine ait toplam 37 milyon 800 bin liralık tasarrufun kaynağını da açıkladı. Bu paranın 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası geçmişinden elde edilen birikim olduğunu belirtti. Söz konusu paranın 26 Şubat 2024'te hedef yatırım portföy bünyesindeki Sukuk hesabına yatırıldığını söyleyen Bolat, paranın yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta bulunduğunu, 16 Eylül'de başlatılan incelemelerin ardından da hesaptan çekilmediğini ifade etti.
16: Bu süre içerisinde tasarrufumuz üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı veya farklı bir yatırım işlemi gerçekleştirilmemiştir.
15: Bolat, kamuoyunda dile getirilen fona 400 koydu 800 aldı iddiasına da tepki gösterdi. Koskoca bir yalan ifadelerini kullandı. Adı gündeme gelen yatırım ve finans kuruluşlarında yöneticilik, ortaklık veya imza yetkisinin bulunmadığını belirtti. Kendisinin ve ailesinin kripto varlığı ya da yurt dışında finansal yatırımı olmadığını vurguladı.
16: Masak, SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının yapacağı her türlü denetime açığız.
15: İddiaların ailesini de etkilediğini belirten Bakan Bolat, yaşananlar nedeniyle 8 yaşındaki torunlarının ağladığını söyledi. Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu.
10: Bakanlar böyle diyor, iddiaları çürütülen Özlale kimse kusura bakmasın, onlara yaşattığımız bir günlük mağduriyet kocaman bir hiç kalır gerçek mağdurların yanında diyor. Hem iddiaları fos çıkıyor hem de çok pişkin gözüküyor, çok. Şu anda bizi dinleyen dostlar var. Yolda, Türkiye'de, yurt dışında, Almanya'dan Ramazan Kaptan dinliyor. Sevgiler gönderelim. Manavgat'taki dostumuza İlyas Bey'e selamlar. Yine aynı saatte, aynı frekanstayız. Radyo 7'de diye ekliyor. Her zaman bekliyoruz evvelallah. Harun dostumuza sevgiler, Harun Mavu'ya. Vallahi

0: İnanılmaz bir alışkanlık yapan tavrınız var. Yayını takip ettiğimde hissettiğim şey bu. İnan olmayınca siz yayında ben çok eksik hissediyorum diye yazmış. Çok teşekkürler efendim. Sağ olunuz. Ankara'da Burcu Hanım bizi dinliyor. Valla İzmir için Ankara'dan ben sevindim diyor. Bu arada Ayşe Hüma da bizi takip ediyor. Eroğlu, Fatih Eroğlu'yla, Naime Eroğlu'yla beraber yoldalar. Gidiyorlar. Hastaneye doğru gidiyorlar galiba. Öyle işittim az önce. Kolay gelsin, geçmiş olsun diyelim. Yalnız sadece Furkan abin güzel telaffuz etmiş. Onu da dikkatlerden kaçırmıyoruz Hüma Hanım diyoruz. Sevgiler sunuyoruz ve devam ediyoruz efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması ile alakalı konuştu. Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır diyen Dışişleri Bakanı, taraf ülke saldırıya uğrarsa onun yanında olursunuz ifadelerini kullandı. Anlaşmanın meclise gönderileceğini de duyurdu.
1: Özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik, yani Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor. Yani burada zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz. Bu işbirliği evrilen bir işbirliği, askeri heyetlerimizin çalışarak alacakları kararlarla operasyon alanında ne türden savunma tedbirlerine ihtiyaç var? Pakistan ne türden katkılar yapabilir? Türkiye ne türden katkılar yapabilir? Suudi Arabistan'ın zaten büyük bir askeri teçhizat altyapısı var. Mekke Savunma Anlaşması'nda ortaya konduğu gibi bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık.
0: Yakup Bey Bursa'dan bize ulaşıyor. Gazze için maalesef gündem zayıflıyor, sanki yer almıyor haberlerde diyor. Olur mu efendim böyle şey? Katil için yolun sonu görünüyor. Önce onu söyleyeyim. Müttefikleri Gazze kasabını birer birer terk ediyor. İngiltere'de de diplomatik ilişkilerin en alt seviyeye indirilmesi kararı alındı. Batı soykırımcıya sırt çeviriyor. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de boş salona konuştu, biliyorsunuz. Birkaç ülke vardı Netanyahu'yu izleyen, alkışlayan. Maalesef onlardan biri de Azerbaycan heyetiydi. Trump da kendisiyle görüşmedi Amerika'daki temasları esnasında. Bibi ile Fransa ve Kanada dahil 12 ülke Batı Şeria ile ticaret hacmini durdurup işgal destekçilerine yaptırım kararı aldı. İngiltere Doğu Kudüs Başkonsolosluğunu kapattı. 20 diplomatını çekti. 7 personel temsili personel bıraktı. Londra iki devletli çözümün şart olduğuna işaret ediyor. Almanya, İspanya, Belçika ve birçok ülkede 3 yılı geride bırakan Gazze soykırımları protesto ediliyor. Katil Netanyahu ve bakanlarına tepki gösteren binlerce kişi Filistin'e sahip çıktı. Alman polisi ise Berlin'deki eylemde göstericilere sert müdahalede bulundu. En az 30 kişiyi gözaltına aldı. Alman polisi insanlık vicdanını korumuyor. Tam tersine insanlığa kan kusturanları muhafaza eden bir tavır sergiliyor. Ama şaşırtan bir şey değil. Çünkü bağımsız bir Almanya'dan bahsedebilmek mümkün değil. Saat 8.54, 55 oluyor. Hava durumu acaba nasıl? Yağış var mı? Isınıyor mu? Sıcaklıklar yükseliyor mu? Son raporu da Furkan Bayraktar paylaşsın.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
3: Otopratik. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 23, Edirne 28, Bursa 25, İzmir az bulutlu 27, Muğla 26, Afyonkarahisar 22, Antalya parçalı bulutlu 28 derece, Adana 32, Hatay 29, Ankara parçalı bulutlu 23, Eskişehir 24, Sivas 20, Bolu 23, Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon 22 derece,

0: Erzurum aralıklı yağmurlu 16, Kars 17, Van 18, Diyarbakır 26, Mardin 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 27 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 38, Saraybosna 17, Paris 16, Pekin 26 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Son olarak otobüs durağının Rusya tarafından vurulduğu bilgisi var. Tabii sivilleri hedef alan bir saldırı oldu ve onaylanması asla mümkün değil. 33 kişinin en az hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Ukrayna'nın doğusunda Kramatorsk bölgesinde meydana geldi otobüs durağı saldırısı ve bir otobüs hedef alındı. Saldırıda ölenlerin sayısı 33'e, yaralıların sayısı 18'e yükseldi. Bölge valisi, Ruslar için yolcu dolu bir otobüs tam da bir tek vuruşla olabildiğince en çok insanı katledebilmek için cazip bir hedefti dedi. Kramatorsk, Flaşkin, kale kuşağının bir diğer kilit kenti olarak bilinen Sivyonsk'la yine Rusya tarafından hedefe konulan yerlerden biri. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı ama iki tarafında geriliminin giderek arttığı, sivillerin hedefe konulduğu bilgisi aktarılıyor. Maalesef ki can kayıpları da artarak. Bölge ateş çemberi adeta. Müsaadenizi alıyoruz çünkü bize tanınan süre bitti. Kısmetse yeni haftada pazartesi sabahı 7'de, Radyo 7'de yeniden buluşabilmek ümidiyle. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Hayırlı ve güzel olanlar sizi bulsun diyerek. Hoşça kalın.
1: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Baş yazıcı, baş
3: yazıcı. Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor.

0: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntı

0: ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlat hayata. Reklam.
4: Radyo 7 www.radyo7.com.tr
5: www.radyo7.com.tr
6: Tıkla.
5: Anında canlı dinle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Radyo 7'de ben Erkan Koç. Bu cuma sabahında sizlerle birlikteyim ve program başladı. Hoş geldiniz.

Bugünkü programı bu üç Karadeniz eseriyle açtığım çok dinamik bir şekilde güne başlangıç yaptık diyebiliriz. Ve bugününüz, bugün dinleteceğim şarkıların güzelliğinde, ritminde çok keyifli geçsin. Türkülerle başladık, haydi şarkılarla devam edelim. Ve bugün hemşerim memleket nere diyeceğim, hatta dedim sosyal medya hesabımda. Siz bana memleketinizi yazacaksınız, adınızı yazacaksınız, ben de size isminizi anons ederek güzel bir şarkı göndereceğim.

haftada sadece bir cuma günleri kısa mesajlarınıza yer verirken soruyorum, memleket nere? Şu an nerede sesimi duyuyorsunuz? Hadi bana yazın ve siz de yazıyorsunuz. Ben de adınızı anons ederek güzel bir şarkıyı gönderiyorum. Ankara'dan Hüseyin, Tarsus'tan Semiha, Ankara Polatlı'dan Nevra, Zonguldak Devrek'ten Aysel, Balıkesir Gönen'den Fatma, Bursa Osman Gazi'den Mehmet, Çorum'dan Serhat, Aksaray'dan Ahmet, Kırşehir'den Meryem, Bahçelievler'den Özlem, Kütahya'dan Kudret, Konya Akşehir'den Halil, Kahramanmaraş'tan Ramazan, Konya Selçuklu'dan Zeynep ve Ankara Sincan'dan Abdülkadir. Güne Radyo 7 ile başladık. Güne seninle başladık Erkan diyenler. Hadi siz de bana yazın. Bakalım size hangi şarkıyı göndereceğim. Nereden yazıyorsunuz? Instagram'dan Erkan Koç Radyo 7 hesabına gelerek. Eğer takip etmiyorsanız arama bölümüne Erkan Koç Radyo 7 yazın ve bana ait olan kişisel profilime gelin. Son paylaştığım fotoğrafın altına memleketinizi ve adınızı yazabilirsiniz. İkinci bir isim yazmayın. Bir başkasına şarkı armağan etmek yok. Bugünkü şarkılar sadece sizin için olacak.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW, 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: gidelim.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Sertünsüz.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Bir reklam.
5: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
6: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Hem de öyle güzel bir türküyle devam ediyor ki. Nerelere, kimlere göndereceğiz? Haydi bakalım. Samsun merkezden Gamze, Ankara'dan Gülnur, Fransa'dan Erdal, Bursa'dan İsmail Ardıç, Brüksel'den Kadir Kocabaş, Antalya'dan Yusuf Çelik, Selçuk, nereden yazmamışsın?

Radyo 7 Türkiye'nin radyosu. Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. Aksaray'dan Süleyman, Bursa'dan Bora Karaş, Zonguldak'tan Barış Altuntaş, Kayseri'den Hamdi, Şanlıurfa'dan Kadir, Aksaray'dan Nigar İlbey, Denizli'den Fatma, Mersin'den Gülten, Fatma Beşiktaş İzmir'den, İrfan Yazıcıoğlu Diyarbakır, Muğla Fethiye'den Ramazan, Ankara Keçiören'den Ebru, Antalya'dan Bahattin, Giresun'dan Özlem ve Fulya Ankara'dan.

Gelsin sıradaki eserimiz. İstanbul'dan Zuhal, Edirne'den Pınar, Aksaray'dan Neşe, Manisa'dan Selma, İzmir'den Murat, Kırıkkale'den Gülseren, Kayseri'den Hayriye, Yozgat'tan Zafer Türkmen, Kayseri'den Oğuzhan Yıldız, Erkan Meriç, Tekirdağ ve Iğdır'dan Ahmet.

3 harika türkü peş peşe iyi gitti bence. Şimdi tarzımızı değiştirelim. İlerleyen dakikalarda yine türkülere geçeriz. Arabeskten şöyle gelsin mi birkaç eser? Kimler için şarkımız? Aksaray'dan Hakan, Hatay'dan Melek, Sakarya'dan Esma, Konya'dan Celalettin, Kosova Prizren'den Ersen. Sayfayı şöyle bir yeniledim. Sinop'tan Sena, Elazığ'dan Filiz, Bandırma'dan Aysun, Urfa'dan Ruşen, Adana'dan Gülay Kılıç, Başakşehir'den Sabiha, Denizli'den Sibel, Sinop'tan Nurcan Sevim.

Müslüm Gürses'ten sonra programda sırayı Kibariye alacak ve kimler için söyleyecek? Kayseri'den Hacer, Adıyaman'dan Turgut, Çorum, Sungurlu'dan Şakire, Kayseri'den Süreyya, Osmaniye'den Halil, Yozgat'tan Şükriye, Samsun, Bafra'dan Mehdi, Denizli'den Uğur, yine Denizli'den Ümit, Mersin, Toroslardan Menekşe, Burdur'dan Bayram Ceylan ve Manisa'dan Musa.

en iyi sesler, en güzel eserler hafta içi her sabah 9-11 arasında tarafımca sizlere dinletiliyor. Ve bir şarkı bitmeden diğeri başlıyor. Bugün şarkılar bizden size geliyor. Samsun ilk adımdan Murat, Burdur'dan Yasemin, Ankara Balgat'tan Gülden, Hatay Arsuz'dan Harun, Esenler'den Dilber, Çorum'dan Gülşen, Seyrantepe'den Yusuf, Suriye'den Mustafa, Tokat'tan Güldane, Kocaeli Gölcük Nuray, Eskişehir'den Feride, İzmir Bornova'dan Nilgün ve Sultanbeyli'den Ahmet.

Ankara Ulus'tan Tolga, Yalvaç'tan İbrahim, Burdur'dan Şaban, Kahramanmaraş'tan Ahmet, Konya Beyşehir'den Öznur, Ankara'dan Rıza, Sema Kars, İzmir Çiğli'den Halil İbrahim ve Ankara Gülveren'den Beyşehir.

Ankara İskitler'den Osman, Mersin Aydıncık'tan Raziye, İskenderun'dan Kemal, Konya Ereğli'den Bircan, Denizli'den Tülay, Aksaray'dan Dilek, Ankara'dan Ayşe Haliç, Kenan Erdoğan Antalya'dan, Kocaeli'nden Makbule, Ardahan'dan Abdurrahman, Ankara Çankaya'dan Bengü, Manisa'dan Ayşegül, Adana Yüreğir'den Çağatay, İskenderun'dan Serkan ve Adana Kozan'dan Selma.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik. Umran Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ekspertiz'de Dino Bile. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Şöyle biraz nostalji yapalım mı? Kimler için bu şarkı? Yozgat Boğazlıyan'dan Oğuz, Denizli'den Birsen, Manisa'dan Murat, Acıpayam'dan Hasan, Ankara Etimesgut'tan Hamza, değil Ahmet, düzeltiyorum, Hamza Aksaray'dan, Akşehir'den Ferhan, Samsun İlk Adım'dan Ercan, Gaziantep'ten Şenel, Balıkesir Susurluk'tan Meryem, Adana'dan Mehmet Ali, Ankara'dan Cafer, Mersin'den Çağatay, Belçika'dan Zehra, Kuzey Kıbrıs'tan Hülya, Sakarya'dan Yasemin, Gaziantep Sevda, Bolu'dan Selim, Manisa Demirci'den Fadime, Osmaniye'den Kezban. Bu şarkıda adlarını anons ettiğim dostlar sizlere geliyor.

neden mesajımızın tamamını okumuyorsun diye sitemleri görüyorum. Sevgili dostlar, gelen mesaj adedini siz de görüyorsunuz. Sadece isimlerinizi okuyarak ancak yetiştirmeye çalışıyorum. O da yine birçok kişinin adını anons edemediğim halde. O nedenle anlayışınızı bekliyor. Programa göstermiş olduğunuz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizleri mahcup etmiyorumdur. İyi ki güne Radyo 7 ile Erkan'la başladım diyorsunuzdur. Cevap öyleyse ne mutlu bana. Nostaljiyle devam edelim biraz daha. Kimler için şarkımız? Osmaniye'den Kezban, Gökçeada'dan Kardelen, Konya'dan Seyit Ali, Amasya'dan Sevgi, Kayseri'den Ömer Faruk, Yahyalı'dan Saniye, Yozgat'tan Neriman, Denizli Honaz'dan ismini yazmayan dinleyicimiz, Hakkari Yüksekova'dan Sema, Eskişehir'den Ebru, Samsun'dan Serpil, Ahmetcan İzmir'den, Ankara Sincan'dan Emine ve Almanya'dan Erdem.

Isparta'dan Recai, Aksaray Yenipınar'dan Recep, Kırşehir'den Ayşe, Ordu Gülyalı'dan Faruk, çocukluğumdan hafızamda kalan şarkılardan biridir Ercan Turgut'tan dinleteceğim. Anadan ayrı, babadan ayrı, bir de yardan ayrı kaldım, hepsinden acı diyecek. Sevdiklerinden bir şekilde ayrı olanlar. Ana olur, baba olur, kardeş olur, sevgili olur, evlat olur. Sizlere de armağanım olsun bu eser. Mersin Erdemli'den Turgut, Şevket Kocaeli Darıca'dan, Ürgüp'ten Nurşen ve Bursa Demirtaş'tan Tevfik.

Aysu Akkuş'tan Ünsal, Almanya'dan Ümmü, Şanlıurfa Karaköprü'den Rabia, Osmaniye'den Esra, Kayseri'den İlknur, Eskişehir'den Adalet, Kırklareli'nden Nuri ve Zonguldak'tan Şebnem. Sıradaki eser sizlere de gelecek. Programda son yarım saate giriyoruz. Radyomu yeni açtım. Ben de yazmak istiyorum. Benim de adımı söyle, bana da bir eser gönder diyenler, Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Erkan Onur Koç. Erkan Onur Koç hesabına gelin. Paylaştığım son fotoğrafın altına adınızı ve dinlediğiniz şehri yazabilirsiniz.

0: diye diye.
1: Şöyle yine yürek dağlayan bir türkü daha gelsin mi? Antalya'dan Zeliha Okay, İstanbul'dan Naime Gürbüz, Malatya'dan Sevinç, Ankara'dan Selma, Gaziantep'ten Eyüp, İzmir'den Ayşe Özbek, Yozgat'tan Nazlı, İzmir'den Fatma Yılmaz, Denizli'den Necdet Şahan, İzmir'den Vildan, Kevser Kayseri'den, Konya'dan Aziz, Adana'dan Rahmi ve Kırşehir'den Meryem.

Paris'ten Yahya, Kütahya'dan Serhat, Kayseri'den Nadir, Bayındır'dan Şehnaz, İzmir'den Bekir, İnegöl'den Sıdıka, İzmir Kemalpaşa'dan Yasin, Osmaniye'den Nigar, Elazığ'dan Emine, Amasya'dan Ferdi, Alanya'dan İsmail, Bahçelievler'den Nilüfer, Mersin Toroslar'dan Ayşe, Hollanda'dan Sibel, Bolu'dan Sudenaz, Malatya'dan Osman ve Giresun'dan Ferdi,

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Akü. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Çok da güzel bir şarkıyla devam edecek. Bence Ahmet Kaya'nın en güzel şarkılarından biridir. Yani ilk üçe kesin bu şarkısını alırım.
2: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Özgün Müzik'ten bir eser daha dinleteceğim. Ardından tarzımızı değiştirerek programın son bölümüne girmiş olacağız. Hatay Dört Yol'dan Meral, Hatay Reyhanlı'dan İpek, Konya Selçuklu'dan Nebahat, Kütahya Domaniç'ten Ebru, Eskişehir'den Seval, Ankara'dan Saliha, Osmaniye'den Derya, Manisa Demirci'den Hacer, Kayseri'den Mehtap, Balıkesir'den Ekrem, Mersin'den Züleyha, İrfan Tilburg'dan, Antalya'dan Gökhan, Kütahya'dan Yasemin ve İstanbul Esenyurt'tan Betül.

0: Kayseri'den Yakup, Muzaffer Gaziantep'ten, Mustafa Kayseri'den, Yusuf Elinden Çiğdem, Amasya'dan Mukaddes, Manisa Soma'dan Feyza, Danimarka'dan Ahmet, İstanbul'dan Zühal, Konya'dan Hasan, Antalya'dan Celil, Abdullah Afyon Sinanpaşa'dan, İzmir'den Cihan, Urfa'dan Kadir, İstanbul Sultan Gazi'den Havva ve İstanbul Esenler'den Osman.
1: Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım, umudu boşluklara sap.

Son şarkı ve son şarkımızı da armağan edelim. Hollanda'dan Rabia, Afyonkarahisar'dan Yusuf, Malatya'dan Semra, İzmir'den Elif, Kocaeli'nden Özlem, Antalya'dan Hatice, Malatya'dan Saadet, Tekirdağ'dan Kevser, Konya Ereğli'den Erbil, Nurten Samsun'dan, Kahramanmaraş'tan kim? Şadiye. Kayseri'den Füsun, Konya'dan Tuğba, İstanbul Maltepe'den Yeşim, Kahramanmaraş'tan Fatih, Van'dan Kıyasettin, Nevşehir'den Sabiye ve Konya Selçuklu'dan Emine. Gelen mesajlar o kadar çoktu ki yarısını ancak dile getirebildim. Okuyamadıklarım bir sonraki programda okuyacağım inşallah. Programa göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Ve ben artık müsaadenizi istiyorum. Sizlere çok güzel, hayırlı bir cuma günü diliyorum. Allah işiniz gücünüzü rast getirsin. Sevdiklerinizle beraber keyfinizce, gönlünüzce geçireceğiniz bir hafta sonu sizin olsun ki pazartesi sabahı yine 9'da Radyo 7'de buluşalım. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Valiliği Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Maltepe'de çöken 7 katlı binanın giriş katındaki dükkan kiracısı Fatma Kaya'nın Nisan ayında duvarlarda oluşan çatlaklardan endişe duyarak kaydettiği ve komşularıyla paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Sermaye piyasası soruşturmasında gazeteci ve yorumcular gözaltına alındı. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında yanıltıcı beyan iddiası var. Fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle devasa vurgun tespit edildi. Bakan Gürlek, 187 milyar liralık haksız kazancın iadesi için düğmeye basıldığını bildirdi. Ankara'da polisin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada karar çıktı. Gözaltındaki 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 49,34, avro 55,40, gram altın 6650, çeyrek altın 10941 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.303 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Vallahi keyifli şarkılardan biri şu anda fonda duyduğunuz. Hani insan böyle yaşadığı duygunun adını her zaman koyamıyor ya. Aşk mı, sevgi mi, alışkanlık mı, özlem mi? Adını sen koy.

0: İnsan böyle ister istemez soruyor değil mi? Böyle hiç mi aklına gelmedim, hiç mi özlemedin, hiç mi böyle için sızlamadı, daha ne söylesin? Hani ben bunca şeyi yaşarken sen neler hissettin ya da empati kurdun mu, değil mi? Hani böyle insan sevdiğinin kendisi kadar üzülüp üzülmediğinde vallahi ister istemez merak ediyor, hani bilmek istiyor. Benim sende bıraktığım iz nedir? Senin bende bıraktığın kadar derin midir? Değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Tüm zamanların en iyilerini beraber dinleyip söyleyelim. Sonrasında sevdiklerimizi ihmal etmeden onlara da armağan edelim.
1: Burası Radyo.

Ya sen anlamıyorsun dede. Sevdalılar beni anlar. Sevdayı yaşayan bilir. Öyle dışarıdan bakınca kolay geliyor. Ama böyle bir de seven insanın neler düşündüğü, efendime söyleyeyim içine neler attığı, küçücük bir sözle nasıl mutlu olduğu ya da nasıl kırıldığı, değil mi? Bu da çok önemli. Hele bir de böyle karşılıksız kalmışsa, işte o zaman insanın anlatacak çok şey oluyor ama anlayacak birini bulması da biraz sanki zor oluyor, değil mi? Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo'ydu burası. Edalı Saatler devam ederken sizlerden gelen mesajlar da yayında olacak.

0: Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
4: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vakıf Bank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel anlattı değil mi? Ne güzel olurdu. Böyle tek derdimiz oyun oynamak. Akşam olunca eve dönmemek. Akşam ezanı okununca hadi eve gel diyecek birileri. Ne geçim derdi, ne hayat telaşı, ne de insanların ne düşündüğü. Aman küçük şeylerle mutlu olmak değil mi? Şimdi dönüp bakıyoruz da çocukken büyümek için ne kadar çok acele etmişiz. Meğer hayatın en güzel yılları aslında o geride kalanlar değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sevdiklerinize de armağan edelim. Ne yapalım? 0507-977-0101 an itibariyle Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden fotoğraflı mesajlarınızı, nerelerde olduğunuzu ve isimlerinizi belirtin lütfen. Ve Radyo 7 Instagram üzerinden yine benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz.

Söyle bana dönmen neden imkansız? Zaman geçtikçe kapılar kapatılabiliyor. Hani böyle sadece yaşanan kırgınlıklar, tutulmayan sözler, aman boşa çıktı umutlar demiyoruz ki. Artık imkansız diyoruz işte, insan sevse de her şeyi affedemiyor maalesef. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyiler dinlenir, özlenenler de.

Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi. Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo'da sizlerleydi. Kayseri'de Kadir Bey bizlerle fotoğrafını göndermiş bize. Nevşehir'de kim var? Acıgöl Kozluca köyünde Kuddüs'ü var. Annesi ve babasıyla pekmez kaynatıyorlar. Kolay gelsin. Bir gün geç-

0: Saatler. Vakıf Bank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Mi

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
1: BBVA. Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Edalı Saatler.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçen ekipler zaman zaman çalışmalara ara vererek ses dinlemesi yaptı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 14 kişiden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sermaye piyasası soruşturmasında yanıltıcı beyan iddiasıyla operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 100 milyon lira üzeri kazanan 214 kişi belirlendi. 187 milyar liralık geri ödeme için şüphelilerin kapısı çalınacak. Emrah Sever'in yönettiği organize suç örgütüne dev operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 34 şüpheli yakalandı. Diyarbakır Bismil'de jandarmanın operasyonunda 2,2 ton esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 uyuşturucu taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç muayene istasyonlarına yönelik idari ceza tarifeleri güncellendi. Kural ihlali yapan işletmelere 100 bin liraya kadar ceza kesilecek. Meksika'daki bir cezaevinde görüş saatinde kanlı bir ayaklanma çıktı. Sinalao'daki cezaevi kargaşasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
2: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Antalya 28, Sinop 24, Kayseri 22, Erzurum 16, Mardin 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. TÜFE ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokoz.

0: tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: ederim.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Adım Yasin Yıldız diyen Konya'dan Balıkesir'e seyahat halinde bizleri dinliyor. Ay, nişanlısını görmeye gidiyormuş. Volvo'da selam göndermiş. Biz de iletelim selamları. 8 Ekim. Babası İsmail Tekeş ve Pınar Tekeş doğum günü. Farklı şehirlerde bizleri dinliyorlar. Babalı kızlı, sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Bu güzel şarkıyı da size armağan edeceğim. Hemen şöyle bakıyorum diğerlerine, sevgilerini göndermiş. Eşi Kandıra'da cezaevinde Murat Güneş. Onu çok sevdiğini söylüyor. Onunla gurur duyduğunu iletiyor da kim iletiyor? Emel Hanım. Emel Güneş yazmış. Bu fotoğraf, oh, tarlasında mı çalışıyor? Neler yapıyor? Konya'da Hasan Bey, evet, tarla sürerken dinliyorum sizi demiş. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Manisa'da Şehzadeler, Yenihan dokuma atölyesindeler. Frekansımız hiç değişmiyor. Şengül, Hülya, Enise, Fatma ve Esin, değil mi? Onlara armağan ediyorlar.

0: Denizli'de fotoğraf gelmiş, çalışıyorlar. Mustafa Ergün. Çocuk çanta üretimi yapıyorlar. 30 kişi çanta atölyesinde bizlerle birlikteler. Kolay gelsin. Kastamonu'da Canan Hanım var. O Radyo 7 mobil uygulama üzerinden dinliyorum sizi demiş. Oh ne güzel. Şifa gibi, ilaç gibi der. Ay çok teşekkürler. Biz de seviyoruz sizleri. Var olun. Bu nedir böyle? Bir İzmir trafiği gönderiyorum size der.
1: Ben vazgeçmemişken
0: kim göndermiş? Kardeşi kuzusu Hasan Kaya ve Nurten Armağan ediyor.

0: Fazla mı örüyorsunuz bunu? Afyon'da Fatma Dursun selamlar gönderiyor bizlere, eksik olmasın. Ben de sizlere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Konya Çumra'da Mehmet Ali Bey var. Çiftçiler için şarkı rica ediyorum demiş. Gönderirim tabii. Bursa'da Ayşe Ergezen bizimle. Antalya'da mobilyacı Mustafa Usta bizlerle olduğunu yazmış. Yollarda bizleri dinliyor. Sağlıklı seyirler yollarda bizimle olanlar. Eda'cığım seviliyorsun. Teşekkür ediyorum. Karşılıklı bir de isminizi söyleyeydiniz iyiydi. Denizli'de Sultan Hanım var. İyi yayınlar dilekleriyle. Sizinle güne başlamak güzel diyen Adıyamanlı Filiz Hanım arkadaşlarına armağan ediyor.
1: Burası Radyo 7.

Alışkanlığı Radyo 7 ile birlikte, hiç kimse yalnız değil vallahi. Böyle yalnızlığımızı da gideriyoruz, sevdiklerimize sesleniyoruz, onlara buradan selamlar gönderiyoruz, şarkılarımızı armağan ediyoruz, daha ne olsun. Sibel Hanım Hollanda'da, Antalya'da güler ışık. Oh, kışlıklar hazırlanıyor mu Güler Hanımcığım? Kolay gelsin, güzel görünüyorsunuz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Benzini değiştir, havan değişsin. Kompen. Expertise.
3: Musullu küçük ev aletleri. Alo.

0: yerim de yerim.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: gönlüm.
1: Gitme gülüm şu gönlümden. Denizli Tavas'ta Osman Bey. Antalya'dan gelmiş fotoğraf. Ceviz mi ayıklıyorsunuz Şafak Dikmen? Cevizleri soyuyorlar. Mükerrem Dikmen ve kızları Fatma Muhtar'a Kayseri'de de Hamide'me. Ay Hamide hanımcığım, Hamide'sine istiyor. Gönderelim tabii. Kolaylıklar diliyorum size. Ay onların var ya, lekes de çıkmaz. Aman aman, siz daha iyi bilirsiniz tabii, kolay gelsin. Çorum'da Osman Yüce var. Tokat'ta Eyüp Bey bizimle birlikte. Mersin'de Serdar Baş. Teşekkür ediyorum. O da iş yerinin önünde fotoğrafını göndermiş bize. Kolaylıklar diliyorum.

Her şeyin öyle zamanı yok. İyi değerlendirmek, iyi kullanmak lazım değil mi? Kıymetini bilmek lazım. Özellikle bir de böyle sevdiklerimiz yanı başımızdaysa.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Edal saatleri sonuna geldik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gün boyu en sevdiğiniz, en sevdiklerinize ulaşmaya devam edecek. Ben Eda Özdemir Gençtal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmada sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bir süredir sakat olan İspanyol futbolcu Asensio da karşılaşmada forma giyebilir. Süper Lig'de Karadeniz derbisi var. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.235 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.34, Euro 55.35. Gram altın 6.638 lira, Brent petrolün varil fiyatı 102.98 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresi, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Vakıfbank sunar. Leasing, firmaların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları duran varlıkların finansal kiralama, leasing şirketi tarafından satın alınması, kullanım hakkının kiralar karşılığında ve bir sözleşmeyle firmaya devredilmesi ve sözleşme bitiminde mülkiyetinin leasing şirketinden firmaya geçmesini sağlayan bir kiralama, finansman yöntemidir. Vakıfbank sundu.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'yi bağlan hayata.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Radyo 7 Haber.
1: Fon soruşturmasında 214 kişinin 100 milyon lira üstü kazanç sağladığı belirlendi. 187 milyar liralık gönüllü ödeme için bu kişilerin kapısı çalınacak. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayankaya hakkındaki tartışmalara ilişkin konuştu. İnan, ahlaki değerlerimizin dışına kim çıkarsa anında iletişimi keseriz, partide barınamaz dedi. Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın beton örneklerinin arasından deniz kabuğu çıktı. Binanın yapı malzemelerinin niteliği tekrar gündeme geldi. Çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu da ortaya çıktı. Binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Kamuoyunda Güllü olarak bilinen Gültut'un ölümüne ilişkin dava devam ediyor. İlk duruşmadaki mütalasını yineleyen savcı, Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Türkiye hafta sonu yaz mevsimini yaşayacak. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Yeni hafta ise gök gürültülü sağanakla başlayacak. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Amerika ve İran arasındaki çatışma ortamının Amerika'daki Kasım ayında gerçekleşecek seçime kadar duracak olması petrol fiyatlarını düşürdü. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. D100 Yenibosna yan yol Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde ise sol şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu dakikalarda her iki yönde yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. TÜFE ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Antalya 28, Sinop 24, Kayseri 22, Erzurum 16, Mardin 24 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Pekala, Radyo 7'de Gölge Saati, Talha Bora, Öge ben, hoş geldiniz. Neyi ettiniz? Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Hepinize merhaba.

bugün yeni bir şiir yazdım. Hatta nasipse söyleşiye ve konsere geldiğim yerlerde başlangıcı bu şiirle yapmak istiyorum. Çok uzun yıllardır bu dil ne bilir şekeri şerbeti aldığın lezzeti baldan mı sandın? O şiirle açış yapıyordum. Çok uzun yıllar oldu. Artık başlangıç şiirini değiştiriyorum. Bugün yazdığım şiir de bugün okur muyum? Okuyabiliriz yani. Bugün birazdan okuyayım istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Pekala. Duyanlar duymayana söylesin. Radyo dinliyorlarsa radyo 7'desin. Şu anda gölgede güvendesin.

0: Ben yine yoksan ayırım.
1: Pekala. Haydi bakalım. Okuyalım. Yeni şiirimin adı Eyvallah. Yağmur iner toprağa rahmet diye, tohum çatlar açılır nimet diye. Her nefeste bir sır var hikmet diye, kışına da yazına da eyvallah. Yunus'u derin dehlizden geçirdi, Eyyub'u sabır şifası içirdi. Yusuf'u kuyudan tahta göçürdü, sabrına da kudrete de eyvallah. Bugün gülen yüzün bakarsın solar, bugün boş olan özün yarın dolar. Alnına yazılanı yaşar kullar, hüznüne de sevince de eyvallah. Dost sandığın sırtına hançer vurur, yabancı bildiğin yanında durur. İnsanı insanla sınar yoğurur, dostuna da düşmana da eyvallah. Ne varsa ondan gelir, ona gider. Kul dediğin tevekkülle şükreder. İlahi adalet tecelli eder, her ne gelirse haktandır. Eyvallah. Bu dünya bir konaktır, gelen geçer. Ömür bir ekin, onu zaman biçer. Gölgede gün olur aslına göçer. Gidene de kalana da.

0: çok yerde görmüşsündür, meşhurdur. Ya da bundan birazdan bahsedeyim. Önce şunu söyleyeyim. Ben daha söylemeden sosyal medyada girip de paylaştığım son fotoğrafın altına, ki 2026 model en son fotoğrafım, yeni afiş fotoğrafımız, hem bu fotoğraf için yorum yazan, hem az önce bugün yazdığım şiir için yorum yazanlara teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, birazdan da meşhur dediğim meseleyi, ama gözden kaçan meseleyi sizinle paylaşayım. Evvela hatıralar diyelim.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

iki farklı versiyonu yapılmıştır ve 1906-1907 yıllarında. Şimdi bu tabloya herkes bakar, çok şey anlatır, çok detay görür. Ama çok ama çok nadirdir o tabloda duvarda yazan yazının ne anlama geldiğini düşünen, sorgulayan ve bilen. Halbuki çok önemlidir. Orada yazan şey şu sevgili dostlar. Şifaul kulüp, likaul mahbub. Ne demek? Kalplerin şifası sevgiliye kavuşmaktır. Allah Allah. Tek cümle ama ne çok şey anlatıyor. Kalplerin şifası sevgiliye kavuşmaktır. Evet, ölüm ona kavuşmaktır ama ölmeden önce kavuşmanın yolları da var. İnsan onu bulmalı, onun derdinde olmalı.

0: Kalhabor Öge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser-Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Yol yakınken bir düzeltme yapayım hemen. Şöyle bir hata oldu çünkü. Reklamları yayınlamamız lazım. Arada böyle nazarlık olur. Evet. Şimdi hadi bakalım. Reklamlardan sonra ben yoruldum hayat geliyor. Sevenlerine duyurulur.
0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bay bay hepsi dokuda bay.
2: Yedi. Vakıfbank sunar. EFT. Türk lirası üzerinden bankalar arası yapılan para transferlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Reklam.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Musullu küçük ev aletleri.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
3: Radyo 7. Docomo'nun katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Hakikaten böyle bir şey var. Yani kim olursa olsun senin en mutlu zannettiğin, en güler yüzlü gördüğün insanın bile abi bir konuşmaya başlasa var ya, bir anlatmaya başlasa diyor ya, ağzımı açtırma benim. Söyletme beni. Ha? Bazı şeylerin hakikaten saklı da kalması gerekir. İnsanları zorlamamak gerekir. Ama bir noktada bu herkes için geçerli. İnsan gemileri yakar, orada artık hatır kalmaz. Tabii.

Evet, Yüreğinin Kıymetini Bil. Yeni kitabımın adı ve çok şükür artık satışa çıktı. İnternet sitelerinde var. Kitapçılarda, raflarda da yakında yer alır. Ben kitabımın içinden size bir bölüm okuyayım. Yalnız kalmanın en acı hali katlanışla beraber gelenidir. Zaman iyileştirmez, yalnızca uyuşturur. Canını yakan keskin köşeleri aşındırır. Paylaşılamayan neşeleri, bölünemeyen acıları tek başına göğüslemek gitgide alışkanlık olur. Bu, ruhun ıssızlığı sevdiğini göstermez. Sırf can havliyle acıya alıştığını kanıtlar. Alışkanlık insanı en ağır nankörlüklere, en koyu vefasızlara karşı bile hissizleştiren sinsi bir ağdır. Hayatın dayattığı bu mecburi razılığı zafer gibi kutlamak bir kandırmacadır. Bazen sadece katlanırsın, sesini çıkarmaz, düzeni bozmaz. Ama içten içe bilirsin ki alıştığın o ıssızlık senin yurdun, barınmak zorunda kaldığın bir sürgündür.

Kurban olduğum Mevlam imtihan ediyor her an her birimizi istediği şekillerde. Fakat şunu unutmamak lazım. Diyelim ki çok kötü bir insan var. Böyle bir sürü kötü plan yapıyor. Bu kötü plan temiz ve Allah'ın yalnız bırakmadığı pırıl pırıl bir kalbin şöyle ciğerden yürekten ettiği bir duadan güçlü değildir. Malum ayetle sabittir. Ne diyor Allah? Onlar plan yaptılar. Allah da plan yaptı. Allah plan yapanların en hayırlısı, intikam alanların en hayırlısı, en iyisidir.

senden. Yani yıllardır hep ola gelmiştir. Ama son yıllarda sanki daha mı fazla? Öfke patlamaları. Trafikte, orada, burada. İlişkilerde. Hatta öfke patlamasının ardından sadece başkalarına zarar vermek değil, kendine zarar verenlerin çoğalması. Ne üzücü değil mi? Bu öfke çok büyük bela ya. Sırf belki bu yüzden asırlar önce Rabbimizin Habibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Gerçek yiğit, hakiki pehlivan, işte güreşte rakibini yenen değil, öfke anında öfkesine galip gelen, öfkesini yenebilendir. Galiba bizim ya da uzmanların, hepimizin sorgulaması, üzerinde odaklanması gereken şu: biz bir, neden bu kadar çok öfkeleniyoruz? İki, öfkeye hakim olma noktasındaki bu zayıflık nereden geliyor?

diyor ya, asil cebi veda olsun. Asalet ne güzel şey ya. Asil olmak. Kişi hakiki manada asil olduğunda nasıl her şeyine yansıyor değil mi? Yani yürümesine, konuşmasına, duruşuna, bakışına. Allah nasip etsin her birimize. Yolu beraber yürüdüğün her kimse, onlara. Asil olandan kemlik olmaz diye bir laf vardır ya. Hakikaten öyle ya. Evet. Sadece işte bir yerden bir yere gitmek anlamında değil. Hayat da kendi içinde bir yolculuk değil mi? Abi yolculuk dediğin tüm zorluklarına katlanabilmenin yolu asil biriyle yoldaşlık etmek. Gerisi yalan.

0: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresi, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
3: var. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar

0: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
2: seveceğim. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: kimseler bilmez değil mi? Çizgini, sabrını korumak için kendi içinde nasıl da büyük bir savaş verdiğini. Bilmezler ki, anlatamadığın için susmak, kötü olamadığın için sabretmek bile seni ne kadar yoruyor. Ne zor bir seçim, bilmezler.
1: Gölge sizlerle.

0: aşksız bırakma.
1: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: faydası yok. Ayrılmalıyız.
1: Kıymetli dostlar, program duayla başlıyor, duayla bitiyor. Bilen biliyor ama bu arada dua etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hele ben bu tek cümlelik duaları çok seviyorum. Müthiş değil mi ya? Allah'ım, eğer ben sana yakınsam, beni senden uzaklaştırma. Eğer ben senden uzaksam, beni sana yakınlaştır.
2: Gölge sizlerle.

kaleme alıyorum. Sonra onlar kitaplaşıveriyor. Ne yazdım biliyor musunuz? Daha yeni. Cebin dolu olursa çevren de dolu olurmuş. Bir düşmeye gör sana kalan koca bir boşlukmuş. Meğer hepsi tanıdık, meğer çok azı dostunmuş. Menfaatle kurulan sofraya yazıklar olsun. Yüreğim uyardı ama dinlemedim. Hep kaçtım. Gözüm kapalı güvendim, kapılarımı açtım. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne varsa boş yere saçtım. Aynı tuzağa tekrar düşen bana da o olsun. Her yarada bin yemin ederek af diledilir. İsterdim iyilik olsun, kötülüğü seçtiler. Bağışlasam ne yazar ki, hepsini hak ettiler. Çok özür dileyenden hayır gelmez. Geçmiş olsun.

bekledim. Onu da söyleyeyim, öyle devam edelim. Görünüş aldatır, aman körü körüne seçme. Sonra öfkeye kapılıp isyan zehrini içme. İyi niyetten kaybetsen iyi olmaktan geçme. Güzelim yüreğine gölgeden nasihat olsun.

İstanbul'dan Sibel isimli kardeşim. Abi diyor, yeni kitabın şiir kitabı mı? Şimdi böyle bugün yazdığım şiirleri okuyunca aman bir yanlış anlamaya mahal vermeyelim. Sevgili Sibel, yeni kitabım bir kişisel gelişim kitabı. Şiir kitabı değil. Yüreğinin kıymetini bil. Zaten kapaktaki slogan, mottodan da belli. Ne diyorum? Yanlış yerde olmaktansa yalnız ol. Yüreğine iyi gelir inşallah. Ne diyeyim? Ara ara okumalar yapacağım. Ama şimdi bir tavsiye. Ya da bu tavsiyeyi bu şarkıdan sonra vereyim. Bu şarkının girişi güzel. Hadi dinleyelim.

ne güzel şarkıdır ya. Eskilerin tadı başka be. Ve çok şükür ki insanlar yapaylıktan yoruldu, bıktı. Tahminimden daha çabuk bıktı ve buna çok mutluyum. Yapaylık arttıkça her şeyde insanlar samimi olanı, orijinal olanı, eski ama eskimeyeni arar oldu. Bu harika bir şey. Peki, az önce demiştim ki bir şey söyleyeceğim, önemli. Bu şarkıdan sonra söyleyeyim. Bu aradaki sıradaki şarkı da gelsin. Allah Allah. Sevgili dostum, insan kontrol edilmeyi çok sevmez. Bazıları hiç sevmez. Eğer insanlar seni kontrol edemesin, güç sende olsun istiyorsan, şunu öğrenmelisin. İhtiyaç duyduğun şey uğruna, bak, ihtiyacın olan şey uğruna arzuladığın şeyden vazgeçebilmelisin. Neymiş öğrenmemiz gereken, tekrar edelim. İhtiyaç duyduğumuz şey uğruna arzuladığımız şeyden vazgeçmek.

0: sana vur.
1: Kıymetli dostlar, bizim kocaman bir yanılgımız var insanoğlunun. O yanılgı da şu: her şeyin tas tamam olabileceği yanılgısı. Halbuki her şey bir yönüyle bu dünyada, bu dünyanın yapısı gereği eksik, biraz eksik, biraz kusurlu, biraz yarım. Böyle. Yani insan dendiğinde akla gelen şey acizliği olduğuna göre orada tas tamam oluştan söz edilebilir mi? Bence değil.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da
1: var. Reklam. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: ol. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Expertise. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuştu. Erdoğan, adaletin devletin üzerine inşa edildiği temel olduğunu vurguladı. Adaletin sadece hukuki değil, insanlığın ortak bir ideali olduğunu belirtti. Yapay zeka destekli fon soruşturmasında 187 milyar liralık haksız kazanç saptandı. TMSF, haksız kazanç sağlayan isimlerden paraların iadesi için harekete geçti. Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edildiği olayla ilgili karar çıktı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti sanık Gülter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Türkiye önümüzdeki haftanın başından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar hafta başıyla birlikte kademeli olarak düşmeye başlayacak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,34, avro 55,26, gram altın 6633, çeyrek altın 10.899 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.296 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmada sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bir süredir sakat olan İspanyol futbolcu Asensio da karşılaşmada forma giyebilir. Süper Lig'de Karadeniz derbisi var. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise
3: Dino Bile. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş Suyu'na uğrayın.

0: Ederim.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Bazen her şey üstüne üstüne gelebilir. Bazen senin sabır diyen dilin gün gelir yeter artık diyebilir. Bazen yüreğin hiç olmadığı kadar kendini yalnız hissedebilir. Bazen insan iyi niyetinden bile soğuyabilir. Tam da böyle zamanları da unutma. Bir insanın zor günlerde gösterdiği sabrı, doğru yolundan ayrılmayan inancı ve her şeyin bir imtihan olduğunu bilen imanı insanın kurtarıcısı olur. Çok güzel bir şarkıyla bu güzel cuma gününde gölgelenmeye devam ediyoruz. Size armağanım olsun.

0: Sana çok ihtiyacım olduğu zamanlarım oldu. Ve sen yoktun yanımda. Senin benden daha kıymetli zamanların vardı. Bana ayırmadığın o zamanlarda unuttum seni. Öyle ya. Yaramı kendim saracaksam sana ne gerek vardı?
1: Gölge sizler.
0: Senin bana verdiğin değer buysa, benden göreceğin karşılıkta işte bu kadardı.

türkü tadında bir türkü vardır, onu gelecek. Seviyorum. Hatta ben stüdyoda böyle inceden sesini açıp şöyle bir efkarlanacağım. Ama önce diyelim ki hepinizin belki de iç sesi. Yorulduk be. Yorulduk. Sabrın selameti ereceği o günü beklemekten, mecburiyetlerden, yüreği boş insanlardan, alayını çekmekten yorulduk. Yarı yolda maskesi düşen, dost mu düşman mı belli olmayan insanlarla yol yürümekten yorulduk. Bizim de hatalarımız, kusurlarımız var elbet. Var da elbet. Ama hak ettiğimizi düşlemekten ve hep hak etmediğimizi görmekten yorulduk. Yorulduk be. Sen de öyle be mi diyorsun?

Artık ben de sıkıldım güçlü görünmekten. İçim düğüm düğümken hep başka düğümleri çözmekten. Herkese yetişmekten ama kendime geç kalmaktan. Eskiden olsa bir şekilde yakasından tutardım hayat. Ama şimdi tutunduğum her hayat elimde kalıyor. Ya benim gücüm tükenmiş, ya da hayatın karşıma çıkardığı yürekler acımasız. Hak etmeyenler en konforlu kalplerde sefasını sürerken, ben hep iyi halden tahliye ediliyorum yüreklerden.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar Worldbank.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Bellona, Bellona. Musullu küçük ev aletleri.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: dediklerine bile tahammül ediyorsa, asla yapmam dediklerini yapmaya başladıysa, kırılıyorsa, buna rağmen susmam dediklerine bile susuyorsa, sebebi değer verdiği ve sevdiği insanlar içindir. Tüm bu yaptıklarına rağmen seni sevmek gücünü kendinde buluyorsa, sen de bir zahmet, kıymet bil ne olur. Kıymet bil.
1: Gölge.

başınıza gelmiştir. Sizin veya birinde buna şahit olmuş olabilirsiniz. Birini kafaya takar, umurunda olmadığı için üzülür. Halbuki bir gerçeği öğrendiği için sevinmesi gerekir. Ne o? Bak, ne kadar yüreğindeysen o kadar umurunda olursun. Eğer umurunda değilsen yüreğindeki varlığında bir sıkıntı var demektir.

Birazdan son 10 dakika, yani önce dua sonra veda. Ayrılık geldi çattı, hem bu hafta için hem de bugünkü program için. Müslüm Gürses merhum böyle ayrılık olmaz diyecek. Öyle ya da böyle bir sonraki programa kadar ayrılacağız. Ama kıymetli dostlar, hep hatırda tutmak lazım. Hani dedim ya, duayla veda edeceğim diye. Bir hayır duası birçok belanın, bir ah birçok hayrın önüne geçebilir. Duanın peşinden, iyiliğin izinden yürüyeceksin. Kötü zaten hak ettiğini, haksa elbet bir gün yerini bulur. Bunu hep hatırlayacaksın.

Ne çalmış ama ha? Elektroyu. Ben de bu dört tellinin hastasıyım. Sevgili dostlar, kıymetli dostlar. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, şu yalan dünyada, buluşacağız radyomuz 7'de yine, programımızda. Ve dua ile başlayan programı dua ile bitirelim. Şöyle söyleyeyim. Ey güzel Allah'ım, ayakta kalmayı deniyorum. Sabrımla, şükrümle çok şeye karşı deniyorum. Hüznümü içime atıyorum. Gözyaşlarımı kimseye göstermiyorum. Umudumu hiç kesmedim ne senden ne kendimden. Yine elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve hep dua ediyorum. Bu çabalarımın, gayretlerimin, samimi mücadelemin arkasından gelecek hayırları senden istiyor ve bekliyorum. Senden istiyor ve bekliyorum, hem milletim adına, hem şahsım ve ailem adına. Amin, amin, amin. Unutmayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Cümlemize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 49,34, avro 55,24, gram altın 6635, çeyrek altın 10.928 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.277 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Vakıfbank sunar. Repo, menkul bir kıymetin önceden belirlenen şartlar dahilinde geri alma taahhüdüyle satılmasıdır. Bir nevi borç verme durumu söz konusudur.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'leri bağlat hayata. Reklam.
8: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare.

güzel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne
1: istersen o. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş Suyu'na uğrayın.

0: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Seher vakti çaldım yarın kapısını. Oy oy oy oy oy. Zalim biliyorum. Şükür kavuştuk. Sevgili dinleyenler, sevgili can bağları nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyisiniz. Biraz tamam. İnşallah o sıkıntılar falan filan işte hayata dair gün içerisinde gün aşırı yaşanan şeyler şöyle şarkıların, türkülerin ahenkli bir şekilde seçimleriyle ruhunuza iyi gelecek. Biraz olsun nefes aldıracak, dinlendirecek sizi inşallah. Öyle seçtim tabii ki. Hoş geldiniz. Aşkın Sesi bendeniz ben Hars Ağrıoğlu. Aşkın yayın hali Ebruli'de yine güzellikleri paylaşacağız. Yine güzellikler akacak. Gönül heybemizden gönül heybenize. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat,

Leyli Leyli ya. Bir kez başarıyı ve zaferi tadan bir insan, ne güzel değil mi? Bu zevkten mahrum kalmamak için defalarca başarı için düşüp kalkmayı, yuvarlanmayı, kanamayı, acımayı, acıtılmayı göze alır mı? Alır efendim, alır. Tadı çok güzel çünkü.

geçecek. Geçecek. Tabii. Geçecek. Neler neler geçmedi ki, değil mi ya? İçindeki güç dışarıdaki her türlü güçten daha üstündür. Unutma cancağızım, unutma. Kendi iç sesine ve gücüne inan. İnan. Başarmak için bak en önemli nokta. Noktası. Kendinden vazgeçme. Vazgeçme kendinden. Vazgeçme. Aşk olur.

ve Volkan Konak'la devam ediyoruz. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'lide. Yüreğindeki yetenek, yüreğimizde bir yetenek var değil mi hepimizin? Farklı farklı. Kiminin müziğe yatkındır, kiminin başka şeylere yatkındır ama hepimize bir lütuf verilmiştir, lütuftur, yetenektir. En büyük armağanlardan biridir değil mi bu da aynı zamanda? Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ve armağanımıza, bize lütfedilene sahip çıkmamız lazım. Unutmayalım sevgili can bağları. Benden hatırlatması.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Çok sevdiğimiz yüreklerden bir tanesi. Evet, Uğur Işınak'la devam edelim şöyle güzel güzelce. Gönül yorgun düştüğü zaman yürek ne yapar? Dilsiz kalır. Ya gönül yorgun düştüğü zaman yürek dilsiz kalır. Yürekleriniz hiç dilsiz kalmasın inşallah. Gönlünüz de yorulmasın inşallah. İnşallah. Aşk olun.

0: Söyleşi bir mektup gibi geçmiş, yakıp giderim, yakıp giderim.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
8: Bellona, Bellona.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu.
1: Com.tr'de.

0: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
1: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
2: Uçarsın bu fiyatlara. AJet.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
1: istersen o. Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

0: hayalim
1: kalmadı.
0: Yok. İnancım, yok. Bu hayatta sevgili Can Bağları, yenemeyeceğimiz tek bir kişi var. Nedir? O da hiçbir zaman vazgeçmeyen ve pes etmeyen kişilerdir. Hiç vazgeçmezler, hiç pes etmezler. Yenebilmek için bizim de öyle olmamız lazım, değil mi?

acımaz da ne yapar insan? İçi yanar, içi acır. Geçen yıllar gelmiyor geri. Bir dakika, bir saniye bile geri gelmiyor. Özgüven olmadan başarıya ulaşılmaz. İlk olarak özgüven kazanmak gerekir. Ama şu değil bak. Bunu yanlış anlayanlar var. Özgüven deyince ukalalıkla özgüveni karıştıranlar oluyor. Aynı şeyler değil. Apayrı şeyler. Özgüven bambaşka. Ukalalık bambaşka. Hay bizden uzak. Zordur ukala insanlarla uğraşmak. Değil mi? Aşka bak.

Gökyüzüm sen ol bir tanem. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor uğruna harcadığınız papatyalara söyleyin. Sevmek kavuşmaya yetmiyor. Yetmiyor. Aşk olun.

yine güzel güzel, yine keyifli keyifli. Tabii ki coşkusu, heyecanı, enerjisi yüksek bir şekilde yayını devam ettiriyoruz Radyo 7'mizde. Aşkın sesi olarak aşkla seslenmeye devam ediyoruz. Bazı zamanlar en uzun yolculuk nedir bilir misiniz? İki insanın arasında bulunan mesafedir. En uzun yolculuktur. Nasıl uzaktır o yol? Git git bitmez. Toparlanmaz. Çok zordur. Var mı öyleleri? Yoktur inşallah.

Ve devam edelim sevgili Can Bağları. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebruli'de. Sonuçlarına katlandığım ve bedelini ödediğim hatalarımdan dolayı kimse beni yargılayamaz. Hele ki bedelini ödediysem, değil mi?

0: Radyo 7 Haber.
1: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesine hedef alan iddialara tepki gösterdi. Göktaş, fon iddiaları üzerine 3 siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti fonların ödemesi ve tasfiyesini içeren kanun teklifini meclise sundu. 9 maddelik yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine başlanacak. Ekrem İmamoğlu davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. 180 milyarlık vurgunla suçlanan zanlının iade süreci başlatıldı. Şarkıcı Güllü'yü pencereden atarak öldüren kızı ağırlaştırılmış müebbet aldı. Yalova'da görülen davada sanık Tuğyan Ülkem Gülter hapis cezasına çarptırıldı. Kapıkule gümrük kapısında Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 67 piton yakalandı. Canlı yılanlar Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince koruma altına alındı. TOKİ yılbaşından itibaren 58 şehirde toplam 83.504 konutu tamamladı. Yapımı biten sosyal konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 10 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin kabak çekirdeği ambarı Kayseri'de tarlalar sarıya büründü. Toplam 336 bin dekar alanda ekilen ve Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının %35'ini tek başına karşılayan Develi'de hasat dönemi öncesinde tarlaları kaplayan sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydikemer Kalkan Kaş yolunun 21-26. kilometreleri, Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri, Mecidözü-Amasya yolunun 25-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
10: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Ekspertizse Dino bile.
15: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
7: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
18: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
19: Reklam.
20: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Efendim gül pembe çok sevdiklerimizden biri. Bir de derim ki şimdi bir DM Felek dinleyelim mi? Ha? Açtınız bile radyonun sesini değil mi? Şimdi o atarlı giderli sözleri seviyorsunuz ya, onlardan bir tanesi diyor ki aşkın tüm hallerini gördüm artık. Ne hali varsa ne hali varsa bundan sonra kendisi baksın başının çaresine. Ben görmek istemiyorum. Aşkın tüm hallerini gördüm artık diyor yani. Ne hali varsa görsün. Aşk ola.

Gaziantep'ten selamlar, iyi yayınlar Ben Hanım. Teşekkür ediyorum. 22 Edirne, 66 Yozgat, Polat ve Bella. Teşekkür ediyorum. İzmir'den yine selam olsun demiş ama ismi görünmüyor. İbrahim Konya'dan, Çorum'dan kucak dolusu sevgiler. Almanya'dan Dilek Tokat, sevgiler saygılar iletiyorum. Aysun İstanbul'dan, Yozgat'tan Eylül Efe, Elif'ten selamlar demiş. Aleyküm selam. Mersin Muhammed Aktürk, Ferdi Küçükoğlu Denizli'den, Çin'i diyarından sevgiler Şafak, sevgiler. Bakın şimdi ne dinletiyorum. Gül ve Aysel Yakupoğlu, Bahtiyar Özdemir. Biraz daha okumaya devam edeyim. Halise Gençoğlu Tunceli'den selamlar. Hatice Belçika'dan selamlar. İletmiş Çorum'dan Yasin Ercan. Seni seviyoruz abla demiş. Çok iyi, aşk ola cemaliz nur ola. Meltem Bursa'dan, Ankara'dan Sabri, tüm Pidosan çalışanlarına özellikle Hüdaya abime gelsin demiş bir kez daha.

Mithat 68 Aksaray'a selamlar. Özlem Hilal, çok teşekkür ediyorum. Ömer Nuraydın, selam olsun, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, desteğinize sağlık. Şimdi yine şöyle güzel bir cümleyle, çareler de çaresiz. Nasıl güzel bir şarkı olmuş bu ya. Davut Güloğlu, evet. Sever misiniz? Armağan edeyim. Ömer Aydın'a da özellikle şimdi armağan etmiş olalım. Yalnızlık yazarsın fakat onu düzelten olmaz. Değil mi? İşte o zaman yalnız olduğunu çok rahat bir şekilde lak kadına diye anlarsın. Şak kadına diye anlarsın. Yazarsın yalnızlık diye. Onu düzelten olmazsa işte sıkıntı orada. Sıkıntı orada yani. Yazmakta sorun yok.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermo

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
1: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
0: Sen ne istersen o.

0: Teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Şöyle bir ritim gelsin, bir hareket gelsin istedim. Ve ustanın o güzel sesi ve gönlüyle şöyle bir duyulduğu, yayıldığı her yere güzel şöyle baharlar estirsin istiyorum. Hadi açalım biraz radyonun sesini. İyi geldi değil mi? Tamam. Hadi devam.

0: doyulur.
1: Doyulur mu, doyulur mu canana? Doyulur mu? Canan'ına kıyan hakkın kulu sayılır mı? Kaç kaç kaç evladım kaç. Hadi bakalım şimdi. Hemen mesajları okumaya başlayalım yine. Bir tane mesaj yazmanız yeterli canım kardeşim ya. Evet. Kahraman Maraş'tan 46. Teşekkür ediyorum. Ablacığım benden dermanıma bir eser armağan ediyorum demiş lütfen. Ankara'dan Sabri. Mesai bitti eve gidiyoruz demiş, gitme vakti. Özkan abime ve İmdat abime sıradaki şarkıyı armağan eder misiniz ettik bile. Yozgat Yerköy'den, İzmir Balçova'dan Esra, Mardin'den selamlar. İsminizi göremedim. Gürpınar, Yaşar Gürpınar Antalya'dan selamlar iletiyor. Adana'dan selamlar. Amasya Taşova, Esençay'dan selamlar. Manisa Salihli ilçesinden ben Sezai Berk. Çokça selam olsun Sezai Bey'e. Gebze'den iyi yayınlar. Duygu Tabak. Ramazan İstanbul'dan.

Sıkılan çıksın aradan, görünsün yaradan derler ya. Ay nasıl severim ben onu. Bir daha söyleyeyim mi? Sıkılan çıksın aradan, görünsün yaradan. Ey maşallah. Efendim şimdi Musa Eroğlu ile böyle hem de Neşet Usta ile keyfi şöyle bir artırdık. Bayağı bir yükselttik değil mi? Şimdi şöyle bir ara ara biz ne yaparız? İstanbul'u duman ederiz. Bir duman edelim İstanbul'u. Duman ettim İstanbul'u.

0: Efendim Müslüm Gürses.
1: Şu dağlarda kar olsaydım. Şöyle güzel mesajlarınızdan okuyalım birkaç kardeşimizi. Fazlı Tuncer. Şarkı istediğim zaman söyleyeceğim ve siz de o zaman yazarsanız yani güzel kardeşlerim. Teşekkür ederim.

de evet, Ali Kılık sevenlere de epeydir dinletmediği bir şarkısı, çok sevdiğimiz şarkılardan biri. Ali Ayşe'yi seviyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Bu şarkıyı ben de böyle anons etmeyi seviyorum. Evet, evet. Ali Ayşe'yi seviyor. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru Lide.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana hayata. Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları...

Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Turbo marş gücü.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

0: Ederim.
1: Bir reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Üst üste 4 maç kaybeden A-Milli takımda teknik direktör Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda firesiz devam kararına karşı çıkan bazı yönetim kurulu üyeleri istifa etti. AK Parti fonların ödenmesi ve tasfiyesini içeren teklifi meclise sundu. 9 maddelik kanun teklifiyle yatırım fonlarının tasfiyesi düzenlenecek. Fon Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirerek son durumu görüştü. Kurul 1 milyon liraya kadar ara ödemeleri ve haksız kazanç iadelerini ele aldı. Ekrem İmamoğlu davasının firari sanığı Murat Gülbirahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık vurgunla suçlanan firari sanığın iade süreci başlatıldı. Hayali fon davasında yeniden yargılanan Seçil Erzan suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık. Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,34, avro 55,22, gram altın 6641, çeyrek altın 10.937 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün 12.265 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 27, Ordu 23, Kars 17, Siirt 26 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
2: Radyo.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick yaptığı açıklamada sakatlığı süren Rafinha için Galatasaray'a karşı oynayacağımız maçta forma giyemeyecek dedi. Metin Diyadin'le yollarını ayıran Gençler Birliği, 63 yaşındaki tecrübeli Alman teknik direktör Bernd Stork'la anlaşmaya vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuralları çekildi.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Partiz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: Bir reklam.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

başarı sorunsuz kazanılan bir şey değildir. Yok. Başarmış insanlara bakıp da sakın öyle bir kanıya varmayın. Çünkü bilin ki birçok zorluktan geçmiştir ama pes etmemiştir. Başarılı olmak için zorlukları da göze almak gerekir, unutmayın. Aşk ola.

0: gönlü.
1: Kendi planı olmayan insanlar her zaman başkasının planlarını uygularlar. Başkasının planlarını uygulamak istemiyorsan hemen kendine bir plan yap. Bir hedef koy, bir hedef seç. Kendi hayatını kendin yönet. Aynı akıl sende de var. Aynı güzel lütfu Allah herkese vermiş. Ha, bir bölümü kullanıyor, diğer bölümü kullanmıyor. Onlar hazıra konmaya çalışıyor ama onların tercihleri bir yerden sonrasında olmaz. O yüzden kendi hedefini belirle, planını yap ve inşallah en hayırlı şekilde o hedefine ulaş cancağızı. Aşk ola.

şimdi çok sevdiklerinizden biri. Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim, öyle sevdim ki. Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali böyle de. Tabii, tabii. Güzel akşamlar diliyorum. Ve devam ediyoruz.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 10 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin kabak çekirdeği ambarı Kayseri'de tarlalar sarıya büründü. Toplam 336 bin dekar alanda ekilen ve Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının %35'ini tek başına karşılayan Develi'de hasat dönemi öncesinde tarlaları kaplayan sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
10: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zamanı herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

0: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Değerli yolcularımız, AJET'in yurt dışı kampanyası başlıyor.
3: 500 bin TL'ye

Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Auto Expertiz.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

yalan solum yalan. Son gördüğüm mesaja göre hemen karar verdim. Tamam, beraber seçelim dedim ama şimdi ona karar verdim. O eseri dinletmeye başlıyorum. Sağım yalan solum yalan. Tamam, şimdi dinlemeye başladık işte Radyo 7'de. Hadi güzel mesajlarınızı okuyalım. Evet, bakalım. Şahin Kor, selamlar ablacığım demiş Ankara'dan. Selam olsun. Mithat 68 Aksaray'dan selam olsun. Seni yazdım kalbim ama sağım yalan solum yalan başladı. Mithat selam olsun. Selcan Oğuzhan teşekkürler. Efendim Mehmet Erdem, sıradaki eser eşim Salih'e gelsin ablacığım demiş. Tamam, gönderdik bile. Aksaray'dan Leyla Koç selam olsun. Gülsüm hayırlı yayınlar dilemiş. Efsane selam.

Ve devam ediyoruz. Yumuşacık bir eser. Şöyle beyninizin bütün kıvrımlarına ulaşıyor. Ve... Hayat büyük bir sınav. Büyük bir sınavdır. O kadar uzun süren bir sınav ki bitene kadar ömür geçiyor. Ömür geçiyor. Bu sınavdan başarılı olmak için hepimizde ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyoruz. Sonsuz gayretimizi asla elden bırakmıyoruz. Pes etmiyoruz. Bu sınavı başaracağız. İşte bu sınavı en önemli nasıl başaracağız diye soruyorsanız, insan kalarak. İnsan. İffetli, namuslu, iyi, güzel, değil mi? İnsan olarak kalarak.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

0: Pazartesi. Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
8: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
9: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle.
10: Belker'de yaşamayı seveceğim.
11: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Mellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: bir reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.
3: Radyo 7. www.radyo7.com.tr
4: www.radyo7.com.tr
5: Tıkla.
3: Anında canlı dinle.

0: görmede.
1: İnsanın içinde bazen mevsimler değişir, dışarıda hava aynı kalsa da bu akşam kimi şarkılar içimizi yoklayacak. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Rahmetli Neşet Ertaş bizlerle birlikteydi. Bu güzel türküyü de Marmaris İçmeler taksi durağından Özkan Yıldırım Beyefendi'ye armağan ettiğimizi hatırlatalım. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Evet, saat 22'ye kadar en güzel şarkılar duygularımıza haykıracak. Radyo 7'den ayrılmayın. Bu güzel türküyü de sevgili Hancı'ya ve sevgili Metin Çelik'e armağan edelim. Hayırlı ve keyifli yolculuklar.

Sandal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam, sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat,

Bahar herkesin kapısına aynı zamanda çalmıyor. Kimi beklediğine kavuşuyor, kimi de bir türlü gelmeyen güzel günleri bekliyor. Ama insanın içinde hala bir şeyleri umut eden taraf varsa hikaye bitmiş sayılmaz. Şimdi o umudun yanına biraz aşkın ateşini koyalım.

Sözler kağıda yazılınca hafifler sanırız. Oysa insan içinden geçenleri kalem bile taşımakta kimi zaman zorlanıyor. Kızgınlık da oradan çıkıyor. Özlem de hele söylenmemiş cümleler birikmişse. Neyse. Bugün söyleyemediklerimizi Ferdi Tayfur'un güçlü yorumuna emanet ediyorum. Sizler de katılacaksınız bana şarkının introsunu duyunca. Yolda olanlar, çalışanlar, Rabbim gücünüze güç katsın. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden ne geçiriyorsanız, sizin için de hayırlısı olacaksa, Rabbim her birinize nasip eylesin. Ferdi Tayfur bizlerle.

Yazılı mesajlarınızı iletmeye başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Şöyle yalnız olmadığımızı hissedelim. Kimler nerelerde dinliyor bir bilelim, öyle değil mi? Şimdi bir adım öne çıkalım. WhatsApp hattımızdan yazılı mesajlarınızı şu andan itibaren iletmeye başlayabilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydikemer Kalkan Kaş yolunun 21-26. kilometreleri, Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri, Mecit Özü Amasya yolunun 25-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Radyo 7 her daim sizlerle. Erzurum'dan Samsun'a dönen Fatma Hanım, oğlu Berkehan ve evdeki Miraç ve eşi Fatih Bey'e sevgilerini iletiyor. Dönecek bir yuvanız varsa bu hayatta zenginsiniz. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.

Vitrine gökyüzüm güneş mi demek güzel ama insanın kendi ışığında unutmaması gerekiyor. Sevdiğimiz insan hayatımıza renk katsın elbette. Fakat bütün dünyamız tek bir kişinin elinde kalırsa onun yokluğunda her şey kararabilir. Sevmek kadar kendi ayaklarının üzerinde durabilmek de çok kıymetlidir bu hayatta. Adana Çukurova'ya sevgiler, selamlar Sabri Bey. İyi ki sizler de varsınız. Sofranız bereketli olsun inşallah. İstanbul'dan eşi Turgay Karadağ için dua eden dinleyicimiz, niyeti kabul olsun inşallah. Dualar hiçbir mesafeye takılmaz, bunu unutmayın.

Yozgat Bölükbaşı halı sahada ter döken dostlara selam olsun. Allah kolaylıklar versin. Yozgat'a sevgiler. Suat Bey, eşi Şükriye Hanım'a ve kayınbiraderi Erkan Bey'e sevgilerini iletiyor. Antalya'dan Ersel Bey'e ve anılara selam olsun. Denizli'den Durmuş Çoban, bu şarkı sizin için ve sevdikleriniz için de.

Bolu'dan kardeşlerine sarılan dinleyicimize sevgiler. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun. Ankara Sincan'da misafir bekleyen Harun Bey'e selamlar. Malatya'dan Kadriye Hanım sabırla beklediği işi Emre Bey'e sevgilerini iletiyor. Bekleyen yürekler her zorluğu aşar. Ankara'dan Ayfer Hanım eşi Mehmet Bey ve dostlarına sevgilerini iletiyor. Isparta'dan memleketi Kırşehir'e selam gönderen dinleyicimiz de bu güzel eseri armağan edelim. Son olarak Konya'dan Asuman Hanım yarın evlenecek yeğenleri Emre ve Ayça'ya ömür boyu mutluluklar diliyor. Bizler de ömür boyu mutluluklar dileyelim.

Radyo 7 Adana'da. Behar Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 10-11 Ekim saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

Unuttum demekle unutulmuyor gerçekten. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Ama olsun, hayat bir şekilde devam ediyor ve biz de hayatımıza devam etmek zorundayız.

Almanya'dan Müzeyyen Hanım ve Sıla hasreti çeken gurbetçilerimize selam olsun. Gönüller bir, mesafeler önemsizdir her zaman. Evet, anlatacak kimsesi olmayan, sadece dinler diyen sevgili dinleyenimiz, yalnız değilsiniz. Bizler de buradayız, merak etmeyin. İstanbul'dan Yeliz Hanım'ın kırgın gönlüne ferahlıklar dileyelim. Rahmetli Barış Manço'nun bu güzel eseri de kendisine de armağan olsun. Kars'tan eşine sıcak bir sevgi yollayan dinleyicimiz, bu güzel eserde sizlere armağan olacak. Eşi Rahmi Burak Sarı'ya bir şarkı rica edilmiş. Benden Öte, Benden Ziyade.

Tüm dinleyicilerimize selamlarını iletmiş. Düzce'den Belgin Hanım, Trabzon yolundaki kaptanı Emrah'a sevgilerini iletiyor. İskenderun'dan Delil Hanım, gurbetteki eşine, görümcesi Gülcan ve eltisi Seher Hanım'a selamlarını iletmiş. Malatya'dan İskenderun'a varan Hüsnü Şahin Pekdemir'den yeğeni Berna'ya sevgiler deniliyor. Selçuk Balcı bizlerle birlikte.

Derdi anlatamamak da ayrı bir dert. Anlatsanız yanlış anlaşılmaktan çekinirsiniz, sustuğunuzda kimse anlamaz. Böyle anlarda yanınızda sizi hemen yargılamayan birini bulunması büyük bir nimettir aslında. Her sorunun cevabını bilmesine gerek yok. Bazen sadece dinlemesi yeter. İnsan en çok bu aralar buna çok ihtiyaç duyuyor.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım.
1: Isparta'dan Osman Bey, İbrahim Bey ve Yusuf Bey bu güzel eserdi. Sizlere armağan olsun. Afiyetler diliyorum sizlere. Eskişehir'den Veli Bey, abisi Hüseyin Bey ve ailesine selamlarını iletiyor. Trafikte morali bozuk olan Emre Bey'e de eşinden sıcacık bir teselli, keyifli yolculuklar diliyoruz sizlere.

Küllenmiş bir ateşin altında hala sıcaklık kalabilir, öyle değil mi? Önemli olan o hatıranın içinde kaybolmadan yolumuza devam edebilmek. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor. Şimdi çok özel ve güzel bir eser. Bu eseri hepinize armağan ediyorum. Can Kulay'la dinleyin, olur mu?

Berlin'den bizleri dinleyen Gönül Hanım'a selam olsun. Tüm gurbetçilerimize de armağan edelim bu güzel eseri. Ankara'da nöbet sonrası kahvesini yudumlayan Aylin Hanım. Doğum gününüz kutlu olsun. Huzurla dinlen bu gece. Kahramanmaraş'ta Bağ Evi'nde salça kaynatan Yaşar ve Elif Arabacı çiftine kolaylıklar dileyelim. Konya'dan Beren, Sude, Pelüm, babası Şahin Bey ve amcası Furkan Bey.

Afyon'da diyaliz çıkışı eşini ve eve götüren fedakar Selma Hanım'a ve tüm hastalara acil şifalar dileyelim. Hasta olup da şu anda bizleri dinleyen çok dinleyenimiz var. Bulgaristan Marafta köyünden selamlar eşim Hüseyin'e. Bir eser denilmiş. Bu eseri de sizlere armağan edelim. Duman

Bir programın daha sonuna geldik. Yarın saat 17'de sizlerle birlikte olacağız. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de. Murat Çetin'le Kum Saati, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle. Mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Adana'da. Behar Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 10-11 Ekim saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
2: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'den harika bir cuma gecesinden bize kulak veren tüm dinleyenlerimize en içten duygularımla selam veriyorum. Huzurlu güzel bir gece olsun, çalışanlarımıza kolay gelsin, yollarda bize kulak verenlere kazasız belasız keyifli yolculuklar. Yeniden havalar ısınıyor. Bu hafta sonu hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Tabiri caizse yazdan kalma bir hafta sonu yaşayacağız Allah dilerse. Bunun hemen arifesinde güzel şarkılar duyacaksınız.

Aslına bakarsanız bir rüyanın içindeki rüyayı gerçek sandık. Dünya rüya içinde rüyadır diyor ya bir Hint atasözü. Bu gecede Radyo 7'ye WhatsApp mesajlarınızla ulaşabileceksiniz. 0507-977-0101 0507-977-0101 akılda kalıcı bir numaramız var. Ve lütfen bunu telefonunuza kaydedin. Her gece yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz. Lütfen çekinmeyin, bize yazın. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize gece boyunca armağan edin.

insan hayat yolculuğunda çok geç öğrendiklerini sevdiklerine çok erken öğretmeye çalışıyor. Onlara rağmen onların hayatına karışıyor. Belki iyi niyetle özel alanlarına giriyor. Onların hayatlarını onlara bırakmıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çatışmalar çıkıyor tabii ki. Her şey onları sevdiğimiz, onlara değer verdiğimiz için. Ama bir düşünür de diyor ya, bırakın insanlar hata yapsın. Neden mi? Çünkü insan en çok hatalarından ders alır. Belki de bu gereklidir.

Bu gecenin ilk mesajı Ankara'dan geliyor. Burak Kaya, EGO'da görevli. EGO nedir hemen söyleyelim. Ankara'nın İETT'si diyelim. Öyle anlaşılır. Tüm kaptanlarımıza armağan ediyorum diyor. Biz de size kazasız belasız keyifli yolculuklar, keyifli mesailer diliyoruz. Kayseri'den Feyyaz, can parçam Hatice Yüksel'e armağan ediyorum en güzel şarkıları diyor. Pınar Çorlu'dan yazıyor, eşim Levent için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Kayseri'den selamlar, ismim Emine, kızım Asya ile beraber seni dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Kızıma ve bana gelsin demiş. En güzelleri gelir hem de, hiç merak etmeyin. Adım Samet, kepçe operatörüyüm. Hatay Belen'de tünel çalışmasındayız. Mesai arkadaşım İsmail Kaplan'a gelsin bir sonraki şarkı diyor. Emekçi kardeşlerimiz, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok keyifli bir gece olsun. Radyo 7 her zaman yanınızda.

0: ise karanlık.
1: Bir bakarsınız hayatımızın maddi ve manevi olarak en zor dönemine denk gelir. Sevdiklerimizin zayıflıkları ne maddi ne manevi olarak yardımcı olabiliriz. Ama böyle bir durumda gerçekten seviyorsak, bizim için kıymetliyse o insanlar, bu da gelir geçer demek. Canını sıkma demek, ben yanındayım, elimden bir şey gelmez ama her zaman sana destek olacağım manevi olarak demek çok kıymetli.

Her gün yeni yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz. WhatsApp aracılığıyla siz de yazılı kısa mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmazsanız seviniriz. Kaan abi, uzun zamandır size yazmak istiyorum. Kısmet bugüneymiş. Ben Silifkeli Cengiz. Manavgat Ilıca'da bulunan tüm arkadaşlarıma ve abilerime güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnun olduk kardeşim, memnuniyetle çalarız. Muğla'daki Murat Mercan'a armağan ediyorum diyor. Güzel bir şarkı Rüzgar gönderiyor. Kaan abi, uzun zamandır sizi dinliyorum. Antalya'dan yazıyorum. Ben Ebru. Çok sevdiğim nişanlım Ali'ye armağan ediyorum çalacağınız en güzel aşk şarkılarını diyor. Kayseri'den Berat, sizi severek dinliyorum, iyi çalışmalar diliyorum demiş. Sakarya'dan Yaren, yalnızlığın keyfi inanın sizinle çıkıyor. Sıradaki şarkıyı tüm keyfi yalnızlara armağan ediyorum diyor. Ne güzel ifade etmiş Yaren, teşekkür ediyoruz.

Geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

akıl alır gibi değil. Hadi aklı bırakalım, kalp de kabul etmez böyle bir şeyi. Birbirini görmeden duramayan, bütün gün telefonla konuşan, şiirler yazılan, şarkılar bestelenen, bu aşklar nasıl olur da bitiyor? Birbirini bu kadar çok seven insanlar nasıl oluyor da birbirini unutuyor? Ya da düşmanlıklar oluşuyor, anlamak çok mümkün değil, değil mi? Gerçekten bunu akıl da kalp de kabul edemez.

Konya'dan Arif'in mesajıyla devam edelim. Kıymetlim Aylin Ceylan'a güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. En güzellerini çalarız hem de, hiç merak etme. Konya Meram'dan Seyit Emir abi, sıradaki şarkı Canım Aileme ve Radyo 7 ailesine gelsin, seviliyorsun demiş. Kardeşim ben de seni seviyorum. Şanlıurfa'dan Aydın Şehir Hastanesi'nde gece nöbeti tutuyorum ve seni dinliyorum. Bize de güzel bir şarkı gelir mi? Aydın, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne selamlarımızı gönderelim. Hem tüm personeline hem de orada şifa bulmak için yatan, tedavi gören tüm hastalara ve yakınlarına bu harika şarkıyı armağan edelim.

Merhametli olmak, adaletli olmak, iyi olmak bunlar gerekli ve büyük erdemler. Onları bir kenara koyalım. Ama onun dışında her zaman yapıcı olamayabiliriz. Her zaman sabırlı olamayabiliriz. Mükemmel, kusursuz olmak zorunda değiliz. Biz de insanız. Ve kendimizi kusursuz olmaya yönlendirdiğimizde bedenimiz belli bir noktada bize dur diyor. Farkında mısınız? Yüzümüz gülse de, çabalarımız olsa da mutlu olmuyoruz. Orada bir es verebilmek, o bedenimizi dinlemek lazım.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp üzerinden bize gönderdiğiniz kısa yazılı mesajlarınızla devam edelim şimdi. Mersin Tarsus'tan Bekir sıradaki şarkıyı Bir Tanem Havva'ma armağan ediyorum. Radyo 7'yi çok seviyoruz demiş. Biz de sizi çok seviyoruz. Aşkımız karşılıklı. Sıradaki şarkıyı eniştem Rıfat Köker için istiyorum ve Şahin taksi personeline diyor. İskenderun'dan Hüsnü Pekdemir. Kaptanlarımızı selamlayalım. Bizi dinlemeye ve dinletmeye devam edin, olur mu? Kaan abi Çorumlu Cüneyt, ben Çorum'dan Hatay'a doğru seyir halinde dinliyoruz sizi. Tüm güzel parçaları size, Radyo 7 dinleyenlerine ve uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum demiş. Keyifli yolculuklar, huzurlu yolculuklar. Radyo 7 yol boyunca yanınızda. Gülüyor.

Radyo 7 Adana'da. Behar Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 10-11 Ekim saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

şimdi baktım da çok fazla mesaj var. Onları okumak istiyorum. Çok fazla dinleyicimiz mesaj göndermiş. Faruk Dinçer Adana'dan İstanbul'dan Ankara'ya. Adana'dan virgül. İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk yapmaktayım. Sıradaki parçayı kızlarım Zeynep Sultan ve Aslı'ya armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar kızlarınızla. Yanınızda mı bilmiyorum. Aksaray'dan selam, sizi severek dinliyorum. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi geceler diyor. Edirne Taptık köyünden dinliyorum sizi. Tüm Edirne'ye armağan ediyorum. Güzel bir şarkı demiş dinleyicimiz. Selam olsun Edirne'ye de. Hadi gelin şimdi Zana'ya kulak verelim. Ardından yine mesajlarınız program içinde seslendirilecek, merak etmeyin.

0: seni gör.
1: Kendi hayatımdan tecrübe ettiğim kadarıyla birini sevdiğimi, değer verdiğimi nasıl anlıyorum biliyor musunuz? Örneğin internet üzerinden alışveriş yapacağım. Bakıyorum ayakkabı alacağım mesela. Tüh diyorum, bunu çok beğendim. Ama numarası yokmuş, bakayım kaç numarası var diyorum. Aa diyorum, bu falanca arkadaşıma olur. Mesela hemen onu düşünüyorum, ona almak istiyorum, hediye etmek istiyorum. Bunun adı tam anlamıyla sevgidir işte. Ya da bir yere gittiniz, çok güzel bir manzara gördünüz. Keşke falanca yanımda olsaydı, o da görseydi. Çok güzel bir yemek tattınız. Keşke eşim, sevgilim ya da çocuğum burada olsaydı da o da tadabilseydi. Bence sevginin en temel, en basit tanımı bu. Hoşlandığın şeyi ona da sunmak istiyorsun.

Kocaeli'den Zeynep'in mesajıyla devam edelim. Şöyle yazmış: çocukları uyutup sessizliği sizinle taçlandırıyoruz. Onur duydum bu güzel cümleden dolayı. Sıradaki şarkıyı eşim Durmuş'a armağan ediyorum. İyi ki siz her zaman Radyo 7 diye eklemişler. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel dinleyenlerimize. Yayın yapmak bizim için büyük bir şeref. Kayseri'den Ahmet mesaiden yeni çıktık eve gidiyoruz. Sıradaki parçayı biricik eşim Ülkü'ye armağan ediyorum. Geçmiş olsun, iyi istirahatler, geceniz Radyo 7 ile daha da keyifli hale gelsin. Osmaniye'den Bahadır, kız arkadaşım Songül'ün yarın doğum günü. Doğum gününü kutluyorum ve arkadaşları Zeynep ve Cansu'ya da armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Balıkesir'den Emine, eşimle birlikte dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz. Kolaylıklar demiş. Ne demek efendim, harika bir şarkı geliyor hem de.

böyle içten doya doya güldüğümüz o yıllar değil mi? 14, 15, 16, 17 yaşlar. Sonra biraz daha büyüyoruz, hayatın bu kadar da keyifli, renkli olmadığına şahit oluyoruz. Ya da olup biteni fark etmeye başlıyoruz. O içten gülüşler azalmaya başlıyor. Gülümseme haline geliyor. Okul bitiyor, iş telaşı. Bir bakıyorsunuz hayatın zorlukları üzerinize geliyor. Ve o yaşlara dönmek için neler vermezdim neler diyorsunuz.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

sanki sende kal. Malum hafta sonu sıcaklıklar yükselecek, hatta bugün yükselmeye başladı. Yer yer 30 derecelere dayanacakmış sıcaklık, öyle söylediler. Allah bilir tabii ki, ama hafta sonu güzel geçecek anlaşılan. Balıkesir'den Emine eşimle birlikte dinliyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz. Tanzanya'dan yazıyor Fatih. Sıradaki şarkı gece mesaisindeki arkadaşım İsrafil abiye, güvenlik arkadaşlarıma ve size gelsin diyor. Selamlar, ben Sefa, güzel ailem. Çok uzun bir mesaj yazmışsınız, biraz kısaltıyorum. Van'dan Kayseri'ye doğru gidiyoruz. Çekirdek ailem yanımda. Radyomuzda sizin sesiniz var. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Bakalım bir diğer mesaj. Sakarya'dan Merve Karadağ, eşim Turgay'a armağan ediyorum diyor. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Tabii ki söyleriz. Merve ve Turgay için de çalacağız bu harika şarkıyı. Bizim için intizar seslendirecek. At.

Bizim kültürümüzde büyüklük bende kalsın diye bir ifade, deyim, söz vardır. Gerçekten de tam anlamıyla böyle. Büyük insan nasıl olunur bana sorarsanız? Büyüklük gösteren, yani merhametli olan, sabırlı olan, alttan almayı bilen, hoşgörülü, yardımsever insandır büyük insan. Kalbi büyük olan insandır büyük insan.

Bugün programımıza ilk defa mesaj yollayanlardan biri de Malatya'dan Ömer. 6 yıldır Radyo 7 dinliyorum ama ilk defa bugün yazmak nasip oldu. Güzel bir şarkı armağan etmeni rica ediyorum. Hayırlı geceler demiş. Teşekkür ediyoruz Ömer. Tanıştığımıza memnun olduk. Kaan abi İstanbul'dan Samet Aktaşgil. Ben sıradaki parçayı tüm sevenlere armağan ediyorum diyor. Ankara'dan dinliyor. Dinleyicimizin adını bulmaya çalışıyorum. Eray. Man servisinde çalışan arkadaşlarıma, beni seven herkese ve canım kızıma bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle Gaziantep'ten Bilal. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Osmaniye Kadirli'den yazıyor. Adile, sağlıcakla kalın. Sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misiniz demiş. Memnuniyetle Osmaniye'ye, Adile'ye de armağan ediyoruz bu harika çelik şarkısını.

Radyo 7 Adana'da. Behar Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 10-11 Ekim saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

Belki de durulmamız, durgun olmamız gerekiyordur. Bu gece de bahsettik ya, bedenimiz belli bir yerde bize dur diyor. Artık dur, Allah aşkına dur. Bu kadar her şey kafaya takılmaz. Benim de canım var diyor. Onu dinlediğimiz zaman biraz daha durgun, biraz daha sakin hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü onun beklentisi, isteği bu. Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır demişler. Gerçekten de öyle. Pek çok şeyi içimize atıyoruz, yutuyoruz. Gerçi insanın öfkesini yutması büyük bir erdem. Hemen cevap vermemesi. Ama bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Aman öfkemizi yutalım, cevap vermeyelim dediğimiz her insan kendini haklı zannediyor.

0: Yavrum Çatalca'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz Sevil. İskenderun Deniz Er Alayı Komutanlığı'na gelsin çalacağımız şarkı. Orada bizi dinleyen tüm Mehmetçiklere hayırlı tezkereler. Almanya'dan yazıyorum, adım Ümmü, Radyo 7'yi yıllardır dinliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm annelere armağan ediyorum diyor. Antalya, Yarbas Candır Köyü'nden Şafak Dikmen. Sıradaki parçayı Mükerrem Dikmen, kızlarım Fatma. Kayseri'deki Hamidem'e, damatlarım Mehmet Ali ve Hakan'a armağan ediyorum diyor. Manisa'dan Erkan, bugün doğum günü olan kardeşim Simge için bir şarkı çalar mısınız demiş. Simge, doğum günün kutlu olsun. Bu harika şarkıyı sana da armağan ediyoruz.
1: Ellere kanıp da gitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

0: seni mutlu.
1: Antalya Murat Paşa'dan Burak yazıyor. Sıradaki şarkıyı Antalya Bölge Adliye çalışanlarına ve beni seven herkese armağan ediyorum. Her zaman sizi dinliyorum. Yazmak bugüne nasip oldu demiş. Teşekkür ediyorum. Memnun oldum kardeşim. Konya'dan Hatice, sıradaki şarkı eşim Tevfik ve çocuklarım Ecem, Mustafa, Eren ve Sıla'ya gelsin. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz demiş. Onur duyduk bu güzel mesajdan dolayı. Manisa'dan Emet'i, sadece kendim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Kayseri'den yazıyorum, ailemle oturduk sizi dinliyoruz. Şimdiden teşekkürler, hayırlı yayınlar, çalacağınız şarkı için Gülcan göndermiş. Gülcan'a ve ailesine. İzmir Şehir Hastanesi'nde nöbetteyiz. Plaka 7596 Erhan. Sesiniz geceye iyi geliyor. Tüm esnafa ve dinleyenlere selamlar. Taksilerde de dinlemeye, dinletmeye devam ediyoruz demiş. Erhan harikasın.

Kastamonu'dayız. Nihal, sıradaki şarkıyı eşim Kenan'a armağan ediyorum diyor Kaan abicim. Vazgeçilmezimsiniz. Sizi çok seviyorum. Antalya'dan yazıyorum Burcu. Ben sıradaki şarkıyı canım anacığım Tülay'a ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. İzmir'den Bilgehan, uzun bir mesaj. Tüm kaptan arkadaşlarıma gelsin diye ben biraz kısaltıyorum, kusuruma bakma. Teşekkür ediyorum. Merve, şu an yoldayız, Nevşehir'e gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı güçlü kadınlara armağan ediyorum demiş. Harikasın. Samsun'dan Ömür, sıradaki parçayı Sümeyye'ye ve tüm sevenlerimize armağan ediyorum diyor. Hakan ve Gülbahar, İstanbul'dan Tekirdağ yolculuk yapıyoruz. Sayenizde çok keyifli geçiyor. Radyo 7'nin tüm programcılarına armağan ediyoruz ayrıca demiş. Keyifli yolculuk.

Kastamonu'dan Mustafa, sizi severek dinliyoruz. Eşim Melek için ve tüm Radyo 7 dinleyenleri için gelsin sıradaki şarkı diyor. Kütahya'dan Elif, her gün Radyo 7'yi dinliyorum. Biricik eşim Murat'ıma selamlarımı gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve özlüyorum diyor. Antalya'dan Bursa'ya seyahat halindeyiz. Mustafa'dan Ayşegül'e Ferhat Göçer'den bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor dinleyicimiz. Mersin'den Mahir yazıyor. Tüm Diageo Türkiye çalışanlarına ve gece vardiyasında işe giden tüm emekçi kardeşlerime gelsin diyor. Samsun'dan Tuğçe, Sinop'ta bizi dinleyen erkek arkadaşım Emre'ye armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'dan Ali, İzmir'deki aşkıma gelsin sıradaki şarkı, onu çok seviyorum diyor. Konya'dan Buraksa sıradaki şarkıyı Süleyman Usta'ma armağan ediyorum diyor. Biz de keyifle çalıyoruz.

Geceniz, hafta sonunuz çok güzel geçsin. Bilmiyorum hafta sonu çalışacak mısınız ama Türkiye'nin büyük bir bölümü cumartesi günü çalışıyor. Yine de bu güneşli havanın tadını çıkarmanızı umut ediyorum. Ve güzel bir temenniyle noktalayalım programımızı. Her türlü kazadan, beladan, olumsuzluklardan Allah bizi muhafaza etsin. Keyifli bir hafta sonu olsun sevdiklerinizle. Eğer sevdiğiniz yoksa kim bilir, hayat sürprizlerle dolu. Belki bu hafta sonu karşınıza çıkacak. Vardır bunda da bir hayır. Pazartesi 22'de Allah'ın izniyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Talha Boraöge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7, her yerde.

Evet, benim bekleyenim sizlersiniz. Siz güzel insanlar. Hoş geldiniz. Buluştuk yine. Çok şükür. Demek ki sağlıklıyız. Demek ki birbirimizi hala seviyoruz. Ne mutlu bize. Ve demek ki Rabbim bize ömür bahşetmiş yine. Evet, böyledir. Bir nimet içinde nice nimeti saklar görene. Diyor ya, körene. Burası Radyo 7. Gölge sizlerle programını duayla başlatalım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Seni seviyorum Emrah'tan, armağan olsun. Ve şu an yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan herkes, şöyle içerilerden bir merhaba.

nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de, ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da, senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

Geçenlerde bir şey okudum. Vallahi bana mantıklı geldi. Ben söyleyeceğim. Belki eleştirenler de olacaktır. Saygı duyuyorum. Kim yazmış bilmiyorum. Ama şöyle bir not okudum. Diyor ki, neden diyor hep yoksulların yokluk sınırı, hani bir alt sınırı belirleniyor ya, yoksulluk sınırı diye. Halbuki diyor tokluk sınırı belirlenmesi lazım. Çünkü diyor dünyada doymak bilmeyen bir kitle var. Of. Of. Üzerine de yorum yapıp daha fazla konuşmaya gerek görmüyorum. Herkesin yorumu kendine kalsın. Öyle yapalım ve devam edelim.

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

Şimdi sıradaki şarkı eski bir şarkı ama eskimeyen bir hakikatten bahsediyor. Bak şarkının adı şu: Sana Hasret Gideceğim. Bu şarkı normalde sevdiği insana hitaben yazılmış söyleniyor. Peki ben niye diyorum değişmeyen bir hakikat üzerine yazılmış diye? Çünkü başka bir açıdan bakacağız. İnsan yaşar hırsla, fakat hasret gittiği şey için hayat boyu hiçbir şey yapmaz. Bak ne büyük bir trajedi. Çürüyüp gidecek olan beden özenle beslenir. Ama sonsuz kalacak olan ruh ihmal edilir. Ne garip bir çelişki değil mi canlar? İnsan aynaya bakar, aynalar karşısında saatler geçirir ama vicdanına bakmaz. Dış görünüşündeki en küçük bir lekeyi dert eder ama kalbinde biriken lekeler umrunda değildir. Oysa insanı yücelten bedenin güzelliği değil, ruhunun, ahlakının güzelliğidir. Beden toprağa gidecek eninde sonunda. Geriye ruhun kalacak. Allah aşkına, var mı ötesi? Bak topu bir dakikalık bir şey söyledim. Ama ömre bedel değil mi?

Enteresan bir kamyon arkası yazısı. Buraya kadar. Evet, tırın arkasında yazan şey şu. Bir soru sormuş. Ben diyor yalnızlığı çok seviyorum. Bir gün o da çekip gider mi?

Hani çoğu zaman diyorum ya, benim amacım seni sana anlatmak. Bunu yapabilmenin yolu da senin yüreğin sesini duymak. Bu nedenle programda şu başlıkta sesleniyorum sana. Sürekli dinleyenler bilir ama aramıza yeni katılanlar da duyacak. Bak, yüreğin diyor ki, hafızamdan silmek istediğim görüntüler, silemediğim sözler var. Duymamış olmayı denediğim ama duyduğum, kiminin de şöyle önüne koyup haykırmak istediğim gerçekler var. Bende saklı kalmasını doğru bulduğum ve hepsinin bir yeri, bir zamanı var dediğim neler var.

Beni dinleyenlerden çoğunuz için mevzu şu: İnanıyorsa, güveniyorsa ölümüne. Hoş görür, sabreder, dayanır, katlanır. Lakin sonrası var. Bu şarkıdan sonra söyleyeyim sonrasını.

yazmış arada. Evet ama dedik, devamını getirelim. Güven boşa, iyi niyet kötüye, hoşgörü görgüsüzlüğe, sabır ihanete dönerse işte orada af olmaz. Hayat kıymet bilenlerle ve açıkçası başka türlü de yaşanacak gibi değil. Kıymet bilenlerle yaşanacak kadar güzel. Vefasızlar için mi? İsraf edilmeyecek kadar değerli.

Bir Orhan'dan başka bir Orhan'a geçeceğiz şimdi yayında. Ama diyelim ki kimi gözler bir acı taşır içinde. Böyle dokunsan ağlayacak. Ağlasan susacak. Kimi gözler bir hasret taşır içinde. Sarılsan geçecek. Konuşsan gülecek. Kimi gözler de bir dost arar. Sahiplenecek. Konuşacak, dinleyecek. Sustukça bile hissedecek.

Hani şimdi şarkıda yorma kendini diyor ya, bana şu sözleri hatırlattı diyor ya. Elinden geldiği halde senin için bir şey yapmıyorsa, onun için çabalayıp da boş yere yorma kendini. Çünkü bazısı hak etmekten çok ziyan etmeyi sever. Değer vermekten çok, evet, değer görmek, sevmekten çok sevilmeyi beklemek, bir şeylere karşılık vermekten çok her şeyi senden beklemek. Bazı sadece bunu yapar.

vakti geldiğinde affedeceklerin de var. Ama ne kadar vakit geçerse geçsin affetmeyeceklerin de. Seni biliyorum. Şu an beni dinleyen sen, canımız dinleyicimiz. Görmek istemediklerin de var. Ömrünün sonuna dek yaptıklarını unutmayacakların da. Senden helallik alamayacaklar da var. Ama bir duan da var. Ne o dua? Evet. Bedduayı benim gibi sevmeyen adam böyle dua eder. Herkes yaşattığını yaşasın.

Evet, türkü severlere armağan edeceğiz bir türkü daha, ama özellikle bizi dinlemekle yetinmeyip anlatan, tavsiye eden ve dinletenler var. Onlara armağanımız olsun.

kölesi olmak sakat iş. Güya kölesi oldum, sevmedi beni diye. Belki de o yüzden sevmedi. Hele sevgi gibi kutsal, çok kıymetli bir meseleyle kölelik bence yan yana gelmez.

Öyle bir zamandayız ki hiç kimsenin zamanı hiç kimse için öyle çok değerli değil artık. Çünkü hiç kimse hiç kimsenin göğsündeki sancıyı hissetmiyor artık.

0: bizim olsun.
1: Şarkıda diyor ya, aşkımız sonsuz olsun. Aşkımız aslında bu şarkının burası bir gerçeği ortaya koyuyor. O da şu: Allah insanı öyle bir yaratmış ki ölümden sonrası, yani o sonsuz alem için dizayn edilmiş. Şimdi mesela kim olursa olsun, farkında olsun olmasın, bilsin bilmesin, herkesin içinde bir boşluk var ya, hatta zaman zaman dile getirdiği ya, diyor ki mesela bir şey var diyor ya, oturmayan bir şey var diyor yani. Sağlığım var, mal var, mülk var, o var, bu var, fakat diyor içimde bir boşluk var diyor. İşte boşluk ne biliyor musun? Sonsuzluk arzusu. Ve dünya bunu tatmin edemez. Niye? Dünya sonlu. Ve zannettiğin kadar uzun da değil. Senin ömrün de, dünyanın ömrü de. Ne kadar kısa olduğunu ahirette uyandığımızda anlayacağız. Çok net anlayacağız. Birbirimizi gereksiz hırslarla yediğimiz şu dünya aleminin ne kadar hızlı başlayıp bittiğini anlayacağız ve yanacağız. Ama iş işten geçecek. Sevgili dostlar, hakikaten madem Allah bu gönlü sonsuzluğu ister şekilde yaratmış, o zaman sonsuz hayatı dert etmeli insan. Oraya için bir şeyler hazırlamalı, bir şeyler yapmalı. Ha, ohum, amur çok su götürür. Konuşsak üzerine çok konuşuruz. Artık gerçi bilmiyorum diye bir şey de kalmadı. Herkes de farkında da. En azından düşünmeli, taşınmalı, akıllı olmalı.

0: battım.
1: Yüreğim kızgın sana ey zalim zaman. Aşkını sevdanı sevemedim senin. Görüntülerin değişik, renklerin farklı. Hiçbir şeyini sevemedim senin. Mananın dışında özler yabancı, fikirler başka, sözler yalancı. Garip garip bakarlar, gözler yabancı. Bakışlarını sevemedim senin. İnsanlar yolcusu gaflet yolunun, derdine düşmüşler dünya malının. Zeminsiz zamansız açan gülünün kokusunu bile sevemedim senin.

maskenin altında yüzün sahte. Baharın yalancı güzün sahte. Kıracın sulağın düzün sahte. Yokuşunu, akışını sevemedim ben senin.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, geldik bir programın daha sonuna. Öncelikle her zaman dinleyip bugün de dinlemeye devam edenlere teşekkür ediyorum. Ardından bugün yeni tanıştıklarımıza hoş geldiniz diyorum. Daim olsun. Hangi sebeple olursa olsun tanıştık ve inşallah dinlemenize devam edin. Buluşalım. Bugünün kapanış duası şu olsun, son türkü üzerinden olsun. Son türkü de yorgun diyecek. Çoğunuzun da belli meselelerden dolayı yorgun olduğunu biliyorum. Herkesin yorgunluğu kendine göre. Kiminin bedenin, kiminin zihnin. Bir şekilde Rabbim bu yorgunluklarınıza ferahlık versin, hafiflik versin, kurtarsın. Peki sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bu program gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Evet, günde iki kez bir aradayız. Daim olsun, nazardan uzak olsun ve hatırımızda olsun. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Benden İstalha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden.

Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

sanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene? Bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene?

Radyo 7 Adana'da. Behar Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 10-11 Ekim saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.